efsane-i uşşakı bilmeyen söyler. Ler efsane-i uşşakı bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde

bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı, sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bak bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya Elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut. Tut ki bileyim. Zira ben bu rahı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim...

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hudeybiye nedeniyle akla gelen bir konu vardı. İstesek de istemesek de akla gelen bir konuydu. Ebu Basir, İs Vadisi'nde tabir yerindeyse bir çete kuruyordu. Kervanları vuruyordu. Mekke-Şam arası ticaret yolunu neredeyse işlemez hale getiriyordu. Ebu Basir olayından hareketle zaman zaman müminler çeteler kurabilir miydi? Böyle bir yapılanmaya gidilebilir miydi? Buna yol var mıydı? Hatta şunu sormak bile mümkün hale gelirdi. Müslümanlar hayatında terör olabilir miydi? Net ve berrak bir şekilde şunu söylememiz gerekiyordu. Terör, savaş ve mücadele ahlakı olmayan, hiçbir hak ve hukuk tanımayan, korkutma, yıpratma ve bıktırmaya dayanan bir saldırı ve mücadele şeklidir. Bu anlamda İslam'da teröre zerre kadar yer yoktur. Savaşın bir hukuku vardı. Mücadelenin bir hukuku vardı. İslam hayata esaslar getiren, hukuki esaslar getiren bir hayat tarzıydı. O asla kaosa yol vermezdi, kargaşaya yol vermezdi.

bir ilke olarak bilmemiz gereken bir husus vardı. Bir ahlaksızlık vardı. Bir ilke, bir hukuk tanımamazlık vardı. Bu husus kelimelerle oynamaktı. İnsanlar hasım kabul ettiklerini, düşman bellediklerini en çirkin kelimelerle mahkum etmeye çalışıyorlardı. Ürkütücü isimlerle, korkutucu kelimelerle isimlendiriyor ve toplumları yönlendirmeye çalışıyordu. Buna soğuk savaş diyorduk. Sıcak savaştan daha tehlikeliydi. Toplumlar tarihlerini bilmiyorlarsa, değerlerini, kültür ve medeniyetlerini bilmiyorlarsa, bu tür algı operasyonları çok daha tehlikeli oluyordu. Bu algı operasyonlarıyla önce zihinler teslim alınıyordu, gönüller teslim alınıyordu. Aslında o toplumu teslim almış oluyorlardı. Öyle ki yeryüzünün en katil, en zalim devleti, en barışçıl, en insan hakları savunucusu olarak kabul ettiriliyordu. Bir bilgenin ifadesiyle en büyük zalimler, en büyük mazlumlar olarak sunuluyordu. En büyük mazlumlarsa en büyük zalimler olarak gündeme getiriliyordu. Önce ufkumuzu açmalıydık. Önce medeniyetimizin çizgilerinden bir çizgiyi paylaşalım. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından bir seriyeyi Dûmetül Cendel üzerine gönderiyordu. Seriyenin komutanı Hazreti Abdurrahman bin Avf olarak tayin ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seriyenin önüne geçiyor ve bir konuşma yapıyordu. Önce Allah'a hamdü senada bulundu. Sonra da cihadın temel prensiplerini hatırlattılar. Af oğlu, sancağı al. Allah yolunda bir bütün olarak cihad edin. Allah'ı inkar edenlere karşı omuz omuza savaşın. Alınan ganimetlerde herkesin hakkını gözetin. Kimseye hıyanet etmeyin. Kadredenlerden olmayın. Savaşın prensipleri dışına çıkmayın. Mert olun. İnsanlara işkence etmeyin. Ağız, burun, kulak kesicilerden olmayın. Çocuk öldürmeyin. Bu sizler için Allah'ın ahdi, Resulünün siretidir buyurdu. Bilinen bir husus vardı. Peygamber Efendimiz gaza ve seriyeler gönderirken bu konunun ilkelerini hatırlatır, onlara bağlı kalınmasını isterdi. Genelde kadınlara ve çocuklara dokunulmaması hatırlatılırdı. Sünen-i Ebu Davud'da yer alan Hazreti Enes radıyallahu anh kanalıyla gelen bir hadis-i şerifte yola çıkmak üzere olan mücahitlere Allah'ın ismiyle Resulullah'ın milletinden birer fert olma şuuruyla yola çıkın. Yaşlı insanları, bebekleri, çocukları, kadınları öldürmeyin. Ganimet düşkünü olup birbirinizin hakkını yemeyin. Birbirinize hıyanetlenmeyin. Ganimetleri bir bütün halinde bir araya toplayın. Daima ıslah edici, yapıcı olun. İnsanlara iyilik yapın. Biliniz ki Allah iyilik yapanları ve iyilik yapmayı hasret haline getirenleri çok sever. Bir kez daha vurgulayalım ki İslam savaşmayan yaşlılara, çocuklara, kadınlara dokunulmamayı emrediyordu. Zulme, işkenceye asla yol vermiyordu. Kendileri işkencelere uğrasalar bile başkalarına işkence etmeye izin vermiyordu. Bugün İslam dünyasında derin krizler yaşanıyor. Ama bu krizler bugünlerin oluşturduğu krizler değildi. Önce bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti Aliyesi parçalanıyordu. İslam vatanı parçalanıyordu. İslam milleti kavimlere, gruplara düçar ediliyordu. Sonra İslam toplumları İslami eğitimden mahrum bırakılıyordu. İslam'a dair sayıcı bilgilenmeden mahrum bırakılıyordu. Bununla yetinilmiyordu. İslam'ın bir hayat tarzı olamayacağı yer yer toplumlara enjekte edilmeye çalışılıyordu. Çok sinsi bir şekilde toplumlar İslam'dan uzaklaştırılıyordu.
Daha sonra da zulümler, sömürüler İslam vatanında bitmez tükenmez bir zulüm makinesi gibi işliyordu. Baskı vardı, zulüm vardı, işkence vardı. Hiçbir çıkış yolu da yoktu. Toplum bireyleri oynanan oyunların arka planını göremiyorsa, bir tarih bilinci yoksa, öfkeli bir halle uluslararası şebekelerin kucağına düşüyordu. Alabildiğine az olan bir avuç insan yeryüzü çetelerinin kucağına düşüyordu. Onların emrinde onların istediklerini yapıyordu. Uluslararası medya ile uluslararası güçler de İslam'la terörü yan yana lanse ediyorlardı. Kendi zulümlerinin, kendi işkencelerinin sonucunda oluşan bir avuç Müslüman insanı yönlendiriyorlardı. Küçük küçük gruplar oluşturuyor ve çevreyi kaosa sürüklüyorlardı. Ama görülmesi gereken dünya çapında terör örgütleri vardı, terör devletleri vardı. Teröre müsait hale getiren, sonra onları yönlendiren, sonra onları silahlandıran asıl terör devletleri vardı. Elinde düzenli ve donanımlı ordusu, topu, tankı, uçağı, her türlü saldırı silahı, hatta nükleer bombaları, diğer kitle imha silahları olan, devlet olduğunu iddia eden fakat devlet olma ciddiyetini hiçbir şekilde taşımayan İsrail ve onun koruyucuları hakkında siyasi mahfillerde ciddi hiçbir söz söylenemiyordu. Dünyanın süper gücü ve nizam vericisi olduğunu iddia edenler yaldızlı cümlelerle yeni bir dünya düzeni için çalıştıklarını dile getiriyorlardı. Bir avuç Siyonist, küçük bir devlet İsrail, devletler arası hukuku hiçe sayıyor, açık ve net bir şekilde Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları takmayan, takmadığını da ilan eden, hatta zaman zaman alay eden, hak hukuk tanımayan bir terör devletiydi. Bir de süper güç olarak kabul edilenler, hem susuyor hem de başkalarına siz de susacaksınız diyerek süperliğini böyle ortaya koyuyordu. Bütün bu olup bitenlere Garp susuyor, Şark susuyor, insanlık susuyor, İslam alemi susuyor ve cümle süperler susuyor. Silahsız, her türlü korumadan mahrum, ancak bir çöp vidanın arkasına saklanan, yavrusunu bağrına basan, baba ve yavrusuna mermiler yağdıran, onlarsa ellerini kaldırıp teslim olduklarını dile getirmeye çalışırken emir komuta zinciriyle sayısız kurşunlara hedef olarak ve parçalanarak öldürülenler, evlerini, arsalarını korumak için sapanlarla taş atan çocuklara kurşunlarla cevap veren, evlerini başlarına yıkan, yakaladığı Filistinli gencin üzerine kurt sürüsü gibi saldıran, ellerine aldıkları taşlarla gencin kolunu taşlarla vura vura kıran ve bu manzara karşısında susan insanlık, silahsız insanlara karşı savaşmayı yiğitlik olarak lanse ediyor. Silahsız, ordusuz bir toplumun üzerine saldırılar düzenliyor. Karadan ve havadan halkın üzerine mermi, roket, bombalar yağdırıyor. Bir toplum kendi evlerinden, kendi topraklarından, kendi yurtlarından sökülüp atılırken, bizler kendi diyarımızda intihar eylemleri doğru mu değil mi tartışmaları yapacağız. O toplumdan, orada yapılanlar, oradaki zulüm ve işkenceler konusunda sahici anlamda hiçbir çalışması olmayanlar, intihar suçları caiz mi konusunu TV ekranlarına taşıyacaklar. Kargalar bile bu hale dönüp bakmazlar. Bir Filistinli şairin şiirinde, Filistinlinin can emniyeti mi? Siz böyle bir soru sormayınız. Her Filistinli canı avucunda gezen bir insan.
Bu gerçeği görünüz ve hiç unutmayınız. Bazı sert davranışlarına bakıp ne olur onu kınamayınız. Hakka hukuka giden yolları kapalı gördüğü, hakkı elde etmek için başka çaresinin kalmadığını artık anlayınız. Bir işgal gücü senin topraklarına saldırsa, seni evinden yuvandan etse, yaşadığın alanı kan gölüne çevirse, senin tavrın nice olur? Bütün bunlar senin başına gelseydi sen nasıl davranırdın? Çok sinsi, çok alçakça bir tezgah kurulmuş. Süperler insanlık aleminde korkunç cinayetler işliyor, büyük işkenceler yapıyor, ortalığı kan gölüne çeviriyor. Böylece en büyük terörü kendileri yapıyor. Bunun anlaşılmaması için, bu büyük terör olaylarının anlaşılmaması adına küçük çeteler kurduruyor, onları silahlandırıyor, onların yaptıkları katliamlarla kendilerinin işledikleri devasa katliamları perdelemeye çalışıyorlar. Irak'ta 1 milyondan fazla insanı öldürüyor. Öbür tarafta kendi kurduğu terör örgütünün gerçekleştirdiği binler katliamı dünya gündemine en büyük vahşet olarak lanse ediyor. Bir tarafta milyonlar ölüyor, ses çıkmıyor. Öbür tarafta yüzler binler ölürken dünyayı ayağa kaldırıyor. Bir de görülmesi gereken bir gerçek vardı. Devasa silah fabrikaları vardı. Sürekli silah üretimi halindeydiler. Bu silahlar nasıl satılacaktı? Bu silahlarla büyük kazançlar nasıl elde edilecekti? Bunun tek bir çözümü vardı. Dünyayı silahların kullanacağı bir ortam haline getirmekti. İslam insanlığa bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyerek bir insanlık mesajı veriyordu. Hud suresinin 113. ayetinde zalimlere en küçük bir meyil bile göstermeyin. Onlara göstereceğiniz yakınlık sizi ateşe sürükler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocuklara aldatıyor ömrümün. Uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün. Bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden. Salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden. Senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele, kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele, beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde, ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus, kıvranıyor kabirde. Bakmamışlar yüzüne yalnız sana gidenler.

0: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
0: Allah buyurdu: Seni kardeşimle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Ya Rabbi, seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tüz-Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 11. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك

وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

فيه السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

لنفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين

ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب

Yahu, neredesin? Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

sizi bizden sorar bazı yarenler. Bu meslek içinde gonca derenler. Bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı. Acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu. Neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu. Neredesin?

Tarihin sayfaları arasından nice peygamber aşıkları gülümser. Osmanlı Devleti'nin 27. hükümdarı Sultan 1. Abdülhamit de onlardan biridir. Peygamber Efendimiz'e olan aşkı ve hasreti Ravza-i Mutahhara'daki Hücre-i Saadet'in duvarlarına yansımıştı. Kaside-i Hücriye ismini alan bu şiirinde Sultan 1. Abdülhamit halini sevgililer sevgilisine şöyle arz eder: "Efendim, ey Allah'ın Resulü, tutuver elimden. Senden başka kimsem yok, kimseye de sığınamam ben. Sen ki bütün varlıklar alemi için hidayet nurusun. Sen ki cömertliğin sırrısın, ey en hayırlı güvencem. Ey iki parmağından nehirler fışkıran ve imdadına koştuğu orduyu suya kandıran, beni ürküten bir sıkıntıya düştüğüm an derim ki, ey efendilerin efendisi, ey güvencem, ne olur hatalarımdan, kusurlarımdan ötürü Rahman olan Allah katında benim için şefaatçi ol ve bana hayalimden bile geçmeyen ikramlarda bulun."

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen

haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrineden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk eri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara canan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen. Kafir dürür inanmayan, evvel ahır hemen benim.

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenen benim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetli davet ediyoruz dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. Lem'a'dan Hikmetül İstiaze'den okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka eylesin. Bir ömür boyu bizi nurlarla inşallah istihdam eylesin. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin diyoruz. Bugünkü okuyacağımız ders çok kıymetlidir. Hakikaten insanların aklında, aleminde, kalbinde olan suallere çok mühim cevaplardır. Özellikle ehli dalaletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imana hücum ettiği bir sualdir. Hususan şeytanların yaratılmasındaki hikmetler, efendime söyleyeyim, ehl-i dalaletin Kur'an'da nasıl bahsediliyor, ehl-i dalalet, efendime söyleyeyim, ehl-i iman nasıl Cenab-ı Hakk'a isnat ediyor, bunun gibi böyle mühim meseleler var. Bugün inşallah birinci işaretten okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak feyizdar eylesin, hissedar eylesin bu dersimizi. Sadece Antep'te değil, Güneydoğu'da değil, bütün kainatta inşallah böyle muhtaçlara ulaştırsın diyoruz. Yani tek derdimiz budur. Tek tesellimiz de bu dersleri dinleyen insanların böyle nurlara karşı alaka peyda etmesi, Risale-i Nurları okuması, imanlarını kuvvetlendirmesi, imanlarını takviye etmeleri inşallah. Hikmetül İstiaze, Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzu bike min hemezat şeyatin ve euzu bike Rabbi en yehtarun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteberrik bir surette, 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret. Sual: şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir methalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El cevap: hikmeti ve sırrı şudur ki ekseriyet-i mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyet-i mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insana mazhar eder. Onun için et-tahribu eshal durubu emsal hükmüne geçmiş. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle ve kuvvetli ehli hakka pek kuvvetli ehlaka bazen galip oluyor. Fakat ehlakın öyle muhkem bir kalesi var ki onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler وَالْاَقْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hazin, şeriat Muhammediye ve sünnet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam'dır. Evet, en baştan geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim sırrına dairdir. Şimdi biz her vakit, her an hayırlı işlerimizde, ibadetlerimizde, değil mi? Herhangi bir yere adım attığımızda, girdiğimizde, çıktığımızda, bir işe başladığımızda ne yapıyoruz? Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Bakın, çok ince bir sır var. Besmele'ye başlamadan önce Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz yani. Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Sırrına dair. Şimdi burada bu sırrı açacak üstadımız. Yani neden ehl-i iman, neden Müslümanlar sürekli şeytandan, şeytanın avanelerinden, şeytanın vesveselerinden, efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar? Evet. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Neden Cenab-ı Hak sürekli bizi şeytandan, efendime söyleyeyim, uzak durmaya, şeytandan, şeytanın vesveselerinden uzak durmaya Cenab-ı Hak teşvik ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ شَيْطَانِ. Ne diyoruz? Allah'ım, şeytanın her türlü vesvesesinden sana sığınırız ya Rabbi. وَعَوْذُ رَبِّكَ اَنْ يَحْتُرُونَ. Allah'ım, biz sana sığındık diyoruz ya Rabbi. Şeytandan, şeytanın vesveselerinden, şeytan oyunlarından, şeytan tuzaklarından. Bunu açabilirsiniz, çok geniş. Yani şeytan ve şeytan oyunlarından, tuzaklarından, vesveselerinden biz sana sığınıyoruz Allah'ım. اَنْ يَحْتُرُونَ. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. Bak, bu bir sırdır. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret, sual. Önce suali anlamak lazım. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir vedhalleri olmadığı halde hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mahasinleri, ehl-i hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekeh çirkinlikleri, ehl-i daletin de tenfir ettikleri halde, hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Çok önemli bir sual, değil mi? Şu an gençler bu suali aramak için internetlerde, kitaplarda, efendime söyleyeyim, değişik yerlerde araştırmaya girmişler. Bakın, şeytanın kainata yaratmasından hiçbir methali yok. Yani şeytan, bakıyorsunuz, zahiren hep şer, hep tahrip, hep yıkma, ehl-i imanı insanları cehenneme sürükleme, ebedi hayatları, değil mi, karartma, efendime söyleyeyim. Şeytan kainata icat cihetinde, efendime söyleyeyim, bir methali yok. Bir faydası yok. Zahirinde bir faydası yok. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka taraftar. Biz ne diyoruz? Ehl-i iman inayet altındadır. Ehl-i iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, rahmaniyetine nedir? Her vakit muhtaçtır. Biz neden Bismillahirrahmanirrahim diyoruz? Üstadımız yine bunu anlatıyor. Efendim, Rahman hangi manaya bakar? Rahim hangi manaya bakar? Efendim, Rahman bütün kainata külliyetiyle bakar. Rahim daha küçük değil mi böyle? Daha böyle küçük dar dairelerde. Bakın, biz ne diyoruz? Her zaman başımıza bir dert gelse, sıkıntı gelse, bir imtihan olsa ne diyoruz? Ya Rab, senin rahmetini bekliyoruz. Bir musibete giriftar olsak ne diyoruz? Allah'ım, senin rahmetini bekliyoruz. Yani ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sürekli iltica ediyor. Bir manada ne yapıyor? İstinad ediyor. Bir manada Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Ve Cenab-ı Hak ehli imana, vazifesini yapan ehli imana, Müslümanlara her daim inayetini gösteriyoruz. Değil mi? Üstadımızın duası var. Çok güzel üstadımız. Bakın, üstadımız duasında diyor, ya Rabbi, ne diyor? İnayettir. Rahmaniye, yani inayet imdadiye, Cenab-ı Hakk'ın diyor rahmaniyeti diyor bize tecelli etsin. Allah'ım diyor, inayet imdad imdadımıza etsin diyor. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın her daim inayet istemiş. İnayet nedir? Allah'ın hususi yardımıdır. Yani bir kul sıkıştığı an, darda kaldığı an, zorda kaldığı an veya normal halde ne yapıyor? Allah'ın inayetine sığınıyor. Ne diyor? Ya Rabbi, inayetini bizden eksik etme Allah'ım. Hatta bizim Nur Talebeleri Camii'nde öyle bir şey var. Ne diyoruz? Diyoruz, inşallah hususi inayete mazharız. Niye? Çünkü imana ve Kur'an'a hizmet ediyoruz. İnşallah rızık cihetinden, maişet cihetinden, yaşam cihetinden hususi inayete. Allah'ın hizmetinde olan, bu sadece Nur Talebeleri değil, bütün ehli iman. Cenab-ı Hakk'ın yolunda gidenler, Allah ayet-i kerimede ne diyor? Biz, bizim yolumuzda gidenlerin eli, gözü, kulağı, ayağı oluruz. Cenab-ı Hak vaat ediyor. diyor, benim yolumda gidenin dünyevi yükünü alırım diyor Cenab-ı Hak. Benim yolumda diyen koşanın Cenab-ı Hak diyor dünyevi yükünü alırım, sıkıntılarını alırım diyor. Ya kim ki dünyayı terk etse, Cenab-ı Hakk'ın yoluna feda ise, Allah bütün dünyevi sıkıntılarına kefil oluyor. Bakın öyle bir kefil olan Rabbil Alemin var. Şimdi manayı açalım dağıtmadan. Şimdi kainatta icat cihetine şeytanın hiçbir metali yok. Ehli iman da Allah'ın rahmetine, inayetine muhtaçtır ve mazhardır. Hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbihtir. Ve Cenab-ı Hak sürekli, bakın cennet, Kur'an-ı Kerim'de cennet ayetleri hemen hemen üçte ikisini kaplıyor. Cehennem çok az bir kısım. Cenab-ı Hak sürekli müşebbih, sürekli müşebbih, sürekli teşvik ediyor ehli imanı. Ve ne yapıyor ehli imanı? Ne yapıyor? Müeyyid ediyor. Cenab-ı Hak sürekli teşvik ediyor. Bir tarafta düşünün. Ehli iman Allah'ın rahmetine sığınıyor, Cenab-ı Hakk'ın inayetine sığınıyor ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın geldiğine inanıyor, ümit ediyor. Medar-ı teselisi var, nokta-i istinadı var, nokta-i istimdadı var. Diğer taraftan şeytan ne yapıyor? Tahrip ediyor, yıkıyor. Efendimizin icat cihetine hiçbir faydası yok zahiren. Evet. Ehli dalet tenfir ettikleri halde, evet burayı bir daha koyayım. Hem daletin müstekil çirkinlikleri. Değil mi? Üstadımız bir yerde çok güzel bir, yani küfür ve dalalet üzerinde yürümek diyor. Buzlar üzerinde yürümek gibi yani. Buzlar üzerinde mi? Dalalette olan bir insan her an cehenneme düşmeye namzettir. Bakın dalalette olmak, değil mi? Aynı zamanda dalalette olmak karanlıkta yürümek gibi yani. Değil mi? Ama yürüdükleri yolu bilmiyorlar yani. İstikballeri üstadımız anlatırken diyor. Sağ ve sol cihetten karanlıklar diyor yani. İstikbal, istikbal karanlık. Geçmiş, elemli. Bu insan nasıl hayattan lezzet alacak? Bakın, ehli dalalet, müstekil çirkinlikleri, ehliden tenfir ettikleri halde ve nefret ediyor, hiçbir şeytan çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Şimdi sır nedir? Bakın, ehli imanın bu kadar noktaya istinadı var, bu kadar noktaya istimdadı var, sığınacak Rabbil Alemin var. Buna rağmen neden şeytan ehli imana galip ediyor? Neden çok defa Müslümanlar, ehli iman şeytanın tuzağına düşüyor veya şeytanın vesveselerine düşüyor? Üstadımız ileride bahsedecek. Hatta bazı alimler, bazı zatlarına mı imanın böyle gitmesi dahi, yani kebaire girmek, imanın gitmesi böyle çok derin konulara iniyor üstadımız yani. Ama üstadımız diyor ehli iman işte hissiyatına kapılabiliyor yani, o anlık şey yapabiliyor yani. Evet, orası ilerleyen zamanlarda. Hiçbir şeytan ve şeytan askerleri diyelim, neden çok da pek galip ediyor ehli imana? Bu kadar müjde var. Cennetle müjdeliyor ehli iman. Demek Cenab-ı Hak cennetle müjdeliyor. Ebedi bir hayatla müjdeliyor. Cennette en son girecek olan Müslümana dünya kadar bir mülkü saltanat verilecek. Ebedi bir hayatta müjde veriyor. Ve buna rağmen, bu kadar müjde vermesine rağmen, efendime söyleyeyim, bu kadar teşvik etmesine rağmen neden ehli iman şeytanın vesvesesine, şeytanın oyunlarına geliyor? Evet. Ehli hak her vakit şeytan şerrinin Cenab-ı Hakk'a sığınması sırrı nedir? Neden biz sürekli وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ değil mi? Her ayet işin başına ne yapıyoruz? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Neden biz sürekli Cenab-ı Hakk'a, efendime söyleyeyim, şeytanın şerrinden sığınıyoruz? Bunun bir sırrı var. Bir sırrı var. Bir tahassüngah var. Bir tahassüngah. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman biz ne yapıyoruz? Rahmetin nihayetsiz canibinden kendimizi ne yapıyoruz? Efendim söyleyeyim, o sığınağa giriyoruz. El cevap. Şimdi suali düşündük değil mi? Şeytan kainatı icat yerine bir metali olmadığı halde, şer ve tahribat yaptığı halde ve ehli imanı bu kadar teşvik edici, bu kadar inayeti, bu kadar rahmeti, bu kadar cennette müjdemesine rağmen neden ehli iman yeniliyor? Ve ehli dalalet tenfir ettikleri halde ve Kur'an'da cehennemle üstadımız, Cenab-ı Hak cehennem tehdit ediyor yani. Halidine fiha ebed ediyor yani. Bak, ebedi cehennemle tehdit ediyor. Ve buna rağmen neden ehli iman şeytanın ve şeytanın, efendime söyleyeyim, ne derler, askerlerinin, efendime söyleyeyim, vesveselerini yeniliyor, ne şey yapıyor? Tatlı bir hatıra anlatalım. Nur hadimlerinden, büyük abilerden bir abimiz, efendime söyleyeyim, Feyzi abimiz, ömrünü iman ve Kur'an hizmetine vermiş bir abi. Artık yaşı belli bir şeye gelmiş, yaşlanmış ve halen iman ve Kur'an hizmetiyle elhamdülillah muazzam hizmet ediyor. Hem haliyle hem kaliyle gerçekten hizmet ediyor. Talebelerden birisi soruyor Feyzi abiye. Diyor abi, siz yıllardır iman ve Kur'an hizmetinde, dershanede kaldınız, medresede kaldınız, haram görmediniz. Hayatınız iman ve Kur'an geçirir. Sanayinin hizmetine geçti. Artık şeytanlar size gelmez. Artık nefis sizi sıkıştırmaz. Belli bir yaşa geldiniz. Demiş kardeşim, eskiden şeytan askerlerini gönderiyordu. Şimdi kendisi geliyor. Bakın çok manidar. Yani biz diyoruz ki imanımız kemale erince, Efendimiz'in belli bir şey gelince artık şeytan öldüğü, nefis öldüğü bizimle uğraşmaz değil. Üstadımız çok ince bir sır yakalamış. Üstadımız demiş ki ehli tarihte olan nefsi öldürmek bizde yoktur. Bizde nefsle mücadele vardır. Neden? Üstadımız onu anlatırken şöyle diyor. Nefsini öldüren bazı zatlar daha sonra nefislerinden şikayet etmişler. Sonra diyor mesela anlaşıldı ki, demek üstadımız ileride diyecek yani bazı asap ve damarlarda nefsin halen neleri vardır? Efendime söyleyeyim, nefsine halen efendim o vesveseleri, o hisleri vardır yani. Demek bizim hizmetimizde, bizim mesleğimizde, nur mesleğinde, özellikle bu zamanda, ahir zamanda nefsi öldürmek çok çok çok zordur. Veli-i kamil zatlara hastır ki o da çok çok ehasafası hastır. Biz nefisle mücadele edeceğiz. Ehli dalletin hücum ettiği bir asırda, ehli imana şu an hakikaten bütün küfür ordusu, küffar ordusu, dalet ordusu bir olmuş. Ehli imana hücum ediyor. Çocuğuna, ailesine, efendime söyleyeyim, sosyal medyasıyla, televizyonuyla, rezil rezil kanallarıyla ne yapıyor? Şu an amaç ne? Aileyi yuvayı dağıtmak, çocuğu yoldan çıkarmak. Nasıl bir gençlik olmasını istiyorlar? Efendime söyleyeyim, şuursuz, düşünen, sadece telefon başında olan, sosyal medyayla uğraşan, sersem, istikbali olmayan, efendime söyleyeyim, ailesine karşı gelen asi bir genç istiyor. Nasıl bir aile istiyorlar? Yuvasız bir aile istiyorlar. Nasıl bir baba istiyorlar? Asi, ailesinden bir haber, gayrimeşru yollarda Allah muhafaza. Bakın bu hepsi şeytanın vesveseleriyle, şeytan tehlikeleriyle yani. Allah muhafaza yani. Yani bakın, ehli iman neden şeytana yeniliyor? Ve biz ehli iman olarak Cenab-ı Hakk'a sürekli şeytandan neden, efendime söyleyeyim, istihaze ediyor, sığınıyoruz? El cevap, hikmet ve sırrı şudur. Ekseriyeti mutlakayla dalalet ve şer menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır. Dalalet yıkmaktır. Dalalet bozmaktır. Dalalet, üstadımız diyecek, var olan bir binayı tahrip etmektir. Şerdir. Değil mi? Ekseriyet mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Şöyle düşün, hayalen. Bir insanı dalalete götürmek mi kolay, imana çağırmak mı kolay? Emin olun, bir insanı hidayete çağırmak, imana çağırmak o kadar zor ki. Rivayetlerde vardır, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kapısına 600 defa gitmiş. 600 defa kapısına gitmiş. Bazı kavimleri Peygamberimiz tekrar tekrar gitmiş. Tekrar tekrar gitmiş. Bakın, insanların imanını kurtarmak için taşlanmış. Yeri geldiği zaman değil mi? Taşlanmış. Yeri geldiği zaman Peygamberimizi, Efendimiz'i kovmuşlar. Peygamber Efendimiz'e, Efendimiz'in ne eziyetler çektirmişler. Günlerce aç kalmış. Bakın, insanların imanını kurtarmak hele bu zamanda çok zordur. Ama dalalet, biz bazen öyle diyoruz. Yani bir öğrenciler canibinde, bir öğrenciyi kazanmak için yıllarınızı veriyorsunuz. Ama bir tane insi şeytan bir genç alıyor, o öğrenci götürüyor. Bir ayda bütün emeğinizi heba edebiliyor. Bir baba evladını yetiştirmek için ömrünü feda ediyor. Bir babanın ömrünü verdiği bir evlat, efendim okulda bir serseri tarafından olmadık yerlere gidip imanını dahi kaybedebiliyor. Değil mi? Yani müşahhas örnekleri çok. Yani batıl tasvir yapmayalım, hali alemine şahit yani. Dalalet ve şer, tahrip kolaydır. Ama icat ve vücut zordur. Gerçekten zordur. Ekseriyet mutlakayla hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Değil mi? Hidayet ve hayır vücudidir. İmar ve tamirdir. Yani değil mi? Bir insan imanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Aslında onu tamir etmeye çalışıyorsunuz. Manen tamir etmeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü aklında binlerce vesvese var. Kalbi yaralı, ruhu yaralı, bütün latifeler yaralı, hayata bakış yaralı. Bakın, imanı kurtulunca dünyaya bakış açısı değişecek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Lüzumsuz şeyleri terk edecek. Haramı terk edecek. Dolayısıyla nedir? İmar ve tamirdir. Herkes malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Bir bina düşünün, haşmetli bir bina. Bir ordu giriyor. Efendime söyleyeyim, bir ordu 20 günde o binayı yapıp çıkıyor. Bir çocuk eline aldığı küçük bir bomba ile o binanın dibine bırakıp kaçsa 20 günlük bina birkaç dakikada harap olur. İşte iman kurtarmak budur. İşte imanı kaybetmek budur. Günlerce insanların imanını kazanmak için uğraşırsınız. Değil mi? Sahabe mesleği, peygamber mesleği. Günlerce uğraşırsınız ve bir tane ehli dalalet, bir insi şeytan uğraştığınız kişiyi alır, birkaç günde harap edebilir yani. Onun için tamir etmek, imar etmek, efendime söyleyeyim nedir? Müsbettir, zordur. Fakat tahrip kolaydır. İşte şeytan bunu yapıyor, tahrip yapıyor yani. Bir muhterem abimizden anlatmıştım, böyle bir gece ağladım dedi öyle. Bir gece ağladım. Neden ağladın? Günlerce böyle imanını kurtarmaya çalıştığım bir genç vardı. Günlerce derslere gelmesi için uğraştığım, peşine düştüğüm, kitap verdiğim falan falan. Sonra işte çarşıda, caddede farklı bir halde görür böyle. Üniversitede bir genç kardeş dedi, ağladım yani. Ben dedi onlar yani o kadar günlerce uğraştım. Ama hani aklımıza şu mana da geliyor. Zihinler dağılmasın. Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam diyor ya. Ey Resulüm, hidayet senin elinde değil yani. Bakın, biz vazifemizi yaparız. Şeytan ne kadar tahrip etse, ne kadar icat etse, biz ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Yine iman kurtarma davasına koşacağız. Yine vazifemizi yapacağız. Daha sonra ne diyeceğiz? Ya Rabbi, ben vazifemi yaptım. Daha sonra vazife ilahiye karışmayacağız. Çünkü Cevşen'de okuyoruz. Ne okuyoruz Cevşen'de? Ya münabirel kulub, ya tabibel kulub, ya habibel kulub, ya musabirel kulub. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Kalpleri çeviren Allah'tır. Onun için duada diyoruz, ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi en güzel hale çevir. Yani kalbe ulaşamayız. Evet, Halit Ertuğrul hocamız diyor ki, kalbe öğrenciye diye ulaşmak için mesela bizim için diyor, önce kalbe girin diyor. Kalbe gireriz ama o kalbe sahip olamaz. O kalbin sahibi Allah'tır. Kalp ayna-i samettir. Kalp Allah'ın aynasıdır. Yani biz birisinin imanını kurtarmak istersek veya ailemizin imanını kurtarmak, biz anlatırız, vazifemizi yaparız, halimizi ve kalbimizi. Ama sonra ne deriz? Ya Rabbi, hidayet senin elindedir Allah'ım. Eğer hidayet insanın elinde olsaydı sümbaşa, Hazreti Nuh kendi evladını kurtarırdı değil mi? Değil mi yani? Ebu Cehil'in hanımı Ebu Cehil'i kurtarırdı. Ama olmadı bak. Hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde. Yani gözü önünde evladı boğuluyor. Hazreti Nuh davet ediyor. Ama ne yapıyor artık? Bak yani biz akla kapı açarız, ihtiyarı elden almayız. Yani insanları çağırırız. Efendimiz vazifemizi yaparız. Akla kapı açtık. Anlattık. Ama hidayet veren Cenab-ı Hak'tı. Unutmayacağız yani. Evet. Ne dedik? Şeytan ne yapıyor? Menfi, yıkıyor, tahrip ediyor Adem. 20 adamı 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir günde, birkaç saatte, bir gün bile değil, birkaç saatte harap edebilir. Evet, bütün azay esasiyenin şerait hayatının vücuduyla vücuda devam eden hayat insan, Halık-ı Zülcelal'in kudreti mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle bir insanın hayatta kalması için bütün kainat çalışıyor. Cenab-ı Hak güneşi o insan emrine veriyor, ayı o insan emrine veriyor, efendim ineği o insan emrine veriyor, sineği o insan emrine, bakın bütün kainat çalışıyor. Bir vücudu insanın devamı için bütün kainat çalıştığı halde bir zalim gelip bir bıçakla o vücudu insanı kesip o hayatı tahrip edebilir. Hani bütün kainat çalışıyordu. Bakın, vücudu esasının devam etmesi için binlerce esbab Allah'ın izniyle bir araya gelecek. O insan hayat devam edecek değil mi? Bakın, bütün vücut çalışsa, kalp dursa bitti. O insan dünyadaki defteri kapandı. Amel defteri kapandı. Yani demek ki bakın, tamir yapmak ne kadar zordu. İmar ne kadar zordu. Vücudu değil, zordur. Bütün şartlar bir araya gelecek. Ama tahrip, bir zalimin bir uzvu kesmesiyle bütün organların çalışıyor, neşelisin, mutlusun, kainatta her şey emrinde, biiznillah teala her şey güzel, bir zalim gelip bir uzvu kesmesiyle bir anda vücudu hayat gidebiliyor. Biraz tekrar okuyorum. Evet, bütün azay esasiyenin şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde, bak hayat Allah'ın kudretine mahsus. Kudretine mahsus. Evet. Olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Bir dakikada, birkaç dakikada hayatta olan insan mevte mazhar etti. Onun için et-tehrib esal. Tahrip kolaydır. Tahrip kolay. İşte bu sırdandır ki ehli dalet hakikaten zayıf bir kuvvetle. Ne yapıyor? Şeytan ne yapıyor? Elinde bir kamçıyla gelmiyor bize. Bakın. Lümme-i Şeytaniye denilen yerden besbese veriyor. Efendim fikrine giriyor, düşüncene giriyor. Tam Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. Allahu Ekber diyorsun huzurundasın. Bir an sana bir besbese veriyor, namazda huzurunu kaçabiliyor. Tam Kabe'nin önündesin. Efendime söyleyeyim. Kalbine herhangi bir şey verebiliyor. Bakın. Ne yapıyor? Elinde bir güç yok. Zayıf, kuvveti yok. Fakat bir vesveseyle, bir fikirle, bir düşünceyle ne yapabiliyor? Ehl-i Hakk'a bazen galip oluyor. Fakat Ehl-i Hakk'ın öyle mükemmel bir kalesi var ki, bakın üstadımız ümitsizliğe düşmüyor. Bizim bir kalemiz var. Öyle mükemmel bir kale. Değil mi? O kaleyi şimdi seyircilerimize soruyoruz okumadan. O kale nedir acaba? Nasıl bir kale? Şimdi bazen akıldan geliyor, işte Kur'an'dır, namazdır, efendim için duadır, tesbihtir, seccadedir. Bakın nasıl bir kalemiz var. Ehl-i Hakk'ın öyle muhkem bir kalesi var ki, öyle sağlam, öyle yıkılmaz bir kalesi var ki, ona tahsin ettikleri vakit o kalenin içine girdin, o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler biiznillahü teala. Ehl-i iman o kaleye girip o kalede kendini muhafaza ettiği zaman şeytan hiçbir halt edemez. Eğer muvakkat zarar verse, zarar verdi diyelim. Vel akıbetu lil muttakin. Müttaki olanların akıbetleri hayır olur inşallah. İttiba edenlerin, Cenab-ı Hakk'ın onların akıbeti, efendim söyleyeyim, ne olur? İnşallah müttakilerin akıbetleri güzel olur. Sırıyla ebedi bir sevap. Çünkü ehli iman çektiği her sıkıntı neticesi sevaptır. Ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hasin, şeriat-ı Muhammed-i aleyhissalatü vesselam ve sünnet-i Ahmediye'dir. İşte o kale Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetsenesidir. Evet, dersi bitirmeden diyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde bize iki emanet bırakmış. Ne diyor? Birisi Kur'an, birisi sünnetim. Eğer bu ikisine sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız diyor. Bugün ehli iman buhran geçiyorsa, bugün ehl-i iman psikolojisi bozuksa, bugün ehl-i iman ailesinde, hayat içtimaisinde, hayat siyasetinde sıkıntı yaşıyorsa, bilin ki Kur'an'ımız bize bırakılan iki emanete tam manasıyla sahip çıkmamışız. Değil mi? Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Rabbim hayatımızı sünnet seniye dairesinde geçirmeyi nasip eylesin. Bizleri ihlas tamam muvaffak eylesin. Bir ömür boyu nurlardan ders almayı nasip eylesin. Bu zamanda Risale-i Nurlar ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyaçtır. Hakikaten ihtiyaçtır. İnsanlar feryat ediyorsa, insanlar dertlerine deva bulamıyorsa, insanlar şikayet ediyorsa, isyandaysa, bilin ki manevi yaralarımızın devası Risale-i Nurlar'dır. Onun için gücümüzün yettiğince, sesimizin arttığı kadar diyoruz ki gelin bu nurlar sofrasına oturalım. Gelin nurların önünde diz çökelim. Risale-i Nur'un müşridi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur üstadı yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur ayrı bir üstada, ayrı bir müşride, ayrı bir sofiye, ayrı bir şeyhe ihtiyacı yoktur. Karşına geçeceksin, tam teslimiyette okuyacaksın. Allah'ın izniyle pencereler ardı ardına açacak ve kainata bakış açın değişecek. Evet kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Her zaman dersimizin sonunda dediğimiz gibi, eğer olduğunuz yerde, evinizde, mutfağınızda, iş yerinizde, masanızdaysanız bizimle beraber açıp bu dersi beraber mütalaa müzakere yapalım. O çok daha lezzetli. Bazen bir satırları açıp sadırlara geçebiliyoruz. Satırdan okumak çok daha tesirlidir. Siz orada açarken, biz de burada okurken, inanın kainat kitabı kebirinde efendime söyleyeyim, öyle manalar açılacak ki, öyle mütefekkirane manalar açılacak ki, yani insan hakikaten çok çok lezzet alıyor yani. Üstadımız diyor, sen de tefekkürü keyiflendirmek var yani. Hem okuyorsunuz hem lezzet alıyorsunuz. Bu birinci mana. İkinci mana, eğer aracınızda dersi dinliyorsanız, efendime söyleyeyim seyahatteyseniz, zaten orada efendime söyleyeyim açmak, takip etmek imkansız. Fakat dinlerken bir not edin bir köşeye. Efendim veya hafızanıza kaydedin. Daha sonra o gün içinde veya o hafta içinde açın. Hakikaten 13. lemma nedir? Bir okuyayım. Bu çok daha tesirli olur inşallah. Bugünkü dersimiz burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın, nur ile kalın. Her dersin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz ilçede, kasabada, köyde, şehirde, ülkede, neredeyse, nerede olursanız olun, efendime söyleyeyim, internet üzerinden davet ediyor yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki derslere iştirak etmek isterseniz, bir radyomuza ulaşarak olduğunuz yerdeki sohbetlere sizin inşallah iştirakınızı sağlarız. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz, elhamdülillah şu an Diyanet Elleri Nurlar basılıyor. Diyanet satış şubelerinden veya efendime söyleyeyim Risale-i Nur'un kendi sayfalarından efendime söyleyeyim bunlar temin edilir veya radyomuza ulaşarak temin edebilirsiniz. Ve son duyurumuz, artık herkes hakikaten demek istemiyorum ama teknoloji bağımlısı olmuş. Telefonumuza ben Risale-i Nur okumak istiyorum derseniz telefonumuza Risale-i Nur RNK programını indirerek müsait vakitleri Risale-i Nur okuyarak geçirebilirsiniz. Örneğin gittiğiniz bankada bekliyorsunuz, sıranız var. O vakti telefonda lüzumsuz şeylerle geçirmekten ziyade açıp Risale-i Nur'dan 3 sayfa okusanız elhamdülillah o günkü okumanızı kısmen yapmış olursunuz. Veya bir yerde bekliyorsunuz, birisini bekliyorsunuz. Efendim sosyal medyanın rezil platformlarını bir yerde sayfalarını açarına açın Risale-i Nur'dan 5 sayfa okuyun. Hakikaten çok daha böyle tefekkürü, çok daha imani ders almış olursunuz. Biz bunu bizzat kendi hayatımızda gördük. Bir insan, hususan Nur talebesi, çok sosyal medyada dolaştığı zaman, çok efendim söyleyeyim her haberi açtığı zaman, her şeyi izlediği zaman Risale-i tesiri azalıyor. Bizzat kendi hayatımızda Hakk'a yakın yaşadık. Biz o sebepten dolayı gerçekten kendi telefonumuzda sosyal medyayı artık yavaş yavaş kaldırmaya, tamamen kaldırmaya gittik. Çünkü tesir azalıyor. Yani bu gözler haram gördüğü zaman, bu gözler film gördüğü zaman, bu gözler başka nazarlar gördüğü zaman, bu kulaklar başka şey içtiği zaman sanırdaki tesiriniz azalıyor. Yani sanırdaki size kapanıyor yani. Gerçekten açılmıyor yani. Yani bu bir sırdır yani. Ben hakikaten öyle söylüyorum. Yani sanırdaki okuyan bir insanın gözleri temiz olması lazım. Kalbi, ruhu temiz olması lazım ki manalar açılsın. Yoksa manalar açılmıyor. Rabbim bu manaları tam manasıyla hissetmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
1: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar. Yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
0: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك بأسماء

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'elu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار
0: أي فضل وإحسانından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halikı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavüz, ya vâsi'al mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekve. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merciği, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ömer.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: ol.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya

Fatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

yoktur burada vaki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi işrahli sadri ve yessirli emri vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ve enne Fatimete, Fatıma ki biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı, seyyidetü nisai ehlil cenneti, ehli cennette kadınların efendisidir. Peygamberimiz Hazreti Hasan ve Hüseyin'in anneleri olan Hazreti Fatıma'yı bu şekilde tanıtıyor. Onun özelliğini bu şekilde bizlere müjdeliyor. İşte Fatıma radıyallahu anh, Fatıma anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevilen, sayılan ve Cebrail'in gelip de onun cennetle müjdelediği ve cennet kadınlarının efendisi olarak nitelendirilen Fatıma. Biliyorsunuz Peygamberimiz diyor ona Fatıma ismini vermemin sebebi nedir? Böyle kesip atıp manasından dolayı, kesmiş bir tarafa bırakmıştan dolayı kendisi ve soyunun cehennemden kesilsin, kurtulsun, atılsın diye ben bu ismi verdim diyor. Ve kendisi de zaten biliyorsunuz amcasının hanımı vardı. Kendisiyle ilgileniyordu. Resulullah'ı seviyordu. Onu sevdiğinin dolayı da bu ismi ona vermişti. Hazreti Fatıma Allah Resulü'nün elinde yetişmiş, terbiyesini almış değerli bir hanımefendi. Bu nedenle Hazreti Fatıma'nın her bakımdan üstün olduğundan dolayı birçok ismi ve lakabı var, künyesi var. Onun her ismi, her künyesi nedir? Onun özelliğini, güzelliğini ortaya koymaktadır. Hazreti Fatıma'nın yüzü parlak olduğu için sauf, berrak, ay gibi parlak anlamına gelen Zehra ismini vermiştir. Bilirsiniz Fatumatu Zehra derler. Hatta Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Hazreti Fatıma'nın yüzü öyle parlaktı ki karanlık bir gecede bile onun geldiğini hissederdiniz. Yüzü öyle parlardı. Ve yine Hazreti Meyrem ve Fatıma'ya kadınların özel hallerinde ki bazı şeylerden muaf tutulduklarından dolayı böyle kendilerini erkekten sakınan, kendilerini erkekten koruyan anlamında böyle bir köşeye çekilip kendilerini muhafaza eden anlamında, değeri yüce anlamında Betül ismi verilmişti. Bu hem Hazreti Meryem'e verilmişti bu isim hem de Hazreti Fatıma'ya verilmişti. Yine diğer Fatımalardan ayrılsın diye hani o ismi kullananlar var. Onlardan ayrılsın diye Kübra, Fatımatül Kübra ismi verildi. Yine oğullarıyla tanınması için Ümmü Hasan, Ümmü Hüseyin, Ümmü Muhsin ismi verildi. Biliyorsunuz bir çocuğun adı da Ümmü Muhsin'di. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı olduğundan dolayı Binti Resul, Resul'ün kızı manasına bu isim verilmiştir. Bedir ve Huneyn savaşlarında bil fiil bulunduğu için bu savaşlara Hazreti Fatıma validemiz katılmıştır. Bedir ve Huneyn Hurisi ismi verilmiş. Ağır başlılığı sebebiyle böyle yaşına göre daha olgun, daha faziletli tavırlarından dolayı kadınların efendisi anlamında Seyyidet-i Nisa, kadınların efendisi ismi verilmiş. Güzelliği ve temizliği sebebiyle insanların hurisi ismi verilmiş. Babasına çok benzediğinden ötürü babasının kızı anlamına gelen Binti Ebiha ismi verilmiş. Çünkü peygamberimize çok benzerdi diye rivayetlerde anlatılıyor. Babasına bir anne şefkatiyle düşkün olduğundan dolayı babasının annesi manasında Ümmü Ebiha ismi de verilmiştir. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kabe'de namaz kılarken, Mescid-i Haram içerisinde namaz kılarken müşrikler gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devenin işkembesini pisliğiyle peygamberimizin üzerine atmışlardı. Ve Hazreti Fatıma koşarak gelmiş babasının o üstündeki pislikleri temizlemeye çalışmış ve onu alıp götürmüştü. Bundan dolayı Hazreti Fatıma'ya ne diyorlardı? Binti Ümmü Ebiha, yani babasının annesi manasına isim vermişlerdi. Ve bir keresinde yine Resul-i Ekrem'e saldırmışlardı. Onun mübarek vücudunu yaralamışlardı. Hazreti Fatıma böyle bir korku, endişeyle çocuk halinde, bir çocuk düşünün, babasına yapılanları, hakaretleri gözlüyor. O koşup gelmiş babasının üzerine abanmış, tekrar babasının üzerindeki kanı silmeye çalışıyor, ona moral vermeye çalışıyor. Bu nedenle ona Ümmü Ebiha ismi de verilmiştir. Böyle bir Hazreti Fatıma'nın güzellikleri vardır. Zeki ve kavrayışlı olduğundan dolayı Zekiye ismi de verilmiştir. Bereketli, uğurlu, kuvvetli ve kutlu anlamına gelen Meymune ismi de verilmiş. Maşallah, yani her güzellik kendisinde iyilik, fazilet bulunduğundan dolayı ona uygun isimler kendisine verilmiş. İtaatli ve alçak gönlünden dolayı da Raziye diye verilmiştir. Ama biz en çok Fatıma-tü Zehra ismiyle biliriz. Bu isimle anılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya karşı çok şefkatliydi. Çünkü bir de biliyorsunuz küçük yaştayken annesini kaybetmişti. Hazreti Hatice'yi biliyorsunuz kaybetmişti. O sene hüzün senesi deniyor. Hazreti Fatıma işte daha küçükken, çok küçük yaşlarda annesiz olarak büyümeye başlamış. Bu nedenle Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya daha ayrı bir özen göstermiş ve kendi elinde yetiştirmiş. Ve Peygamberimiz ona öyle şefkatli davranıyordu ki ellerinden öpüyor, yüzünden öpüyordu. Bir de düşünün, o günkü Mekke toplumu bir kız çocuğu doğduğu zaman babasının yüzü kızarıyor. Kız çocuğunu kabullenmiyor. Kız çocuğunu böyle bir kötülük olarak, uğursuzluk olarak nitelendirilen, kız çocuklarının sevilmediği bir toplumda Peygamberimiz onu alıyor, öpüyor, yanında taşıyor, kucağına alıyor, ellerinden öpüyor, yüzünden öpüyor, onlara bir ders veriyor. Hem de şefkatini ve merhametini gösteriyor ki o toplumdaki yanlışları onlara gösteriyor. Siz bu kadar zalimsiniz, bu kadar vicdansızsınız ve kendi kafanızdan uydurduğunuz düzen, sistem size böyle bir zalimlik ortaya atıyor diye onların ne bozuk halde olduğunu da bu şekilde hatırlatıyordu. Hatta mesela benim 10 çocuğum var, daha bir kez öpmüş değilim diyen insanların yaşadığı bir toplum. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? İşte bu Peygamberimizin getirdiği güzelliktir. Resulullah'a kızını anlatırken babasının annesi, baban sana feda olsun, alemlerin kadınların ulusu, Fatıma'yı hoşnut eden beni hoşnut etmiştir, onu kızdıran beni kızdırmıştır, kızım Fatıma'yı seven beni sevmiştir, Fatıma'yı memnun eden beni memnun etmiştir, Fatıma'yı üzen beni üzmüştür ve hatta bir hadis-i şerifte Fatıma benden bir parçadır, kim onu incitirse beni incitmiş olur, beni incitense Allah'ı incitmiştir şeklinde hadis-i şerifler buyurarak Hazreti Fatıma'ya olan sevgisini dile getirmiş ve Hazreti Fatıma'ya karşı insanların da saygıyla, hürmetle, merhametle yaklaşması noktasında uyarılarda bulunmuş, yol göstericilik yapmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Hazreti Fatıma'yı yani ne kadar anlatsak aciz kalırız. Ama sizden ricamız, vaktiniz olduğu zaman Hazreti Fatıma'yı anlatan kitapları okursanız, çünkü örnek şahsiyettir bunlar. Bir aile kuruyoruz hepimiz. Ailede bir anne, bir eş, ondan sonra bir kardeş veya bir kız, hepsini ne yapıyor? Bünyesinde bulundurmak suretiyle bize bir örnek teşkil ediyor. Peygamberimizin onlara tavsiyesi, onun mütevazi hayatı, lüks düşkünlüğü yok, mütevazi bir şekilde yaşıyor. Hani biliyorsunuz kendilerine hizmet edecek bir hizmetçi babasından istediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamberimiz onlara ne diyor? Hayır diyor. Bak, hayır diyor. Ki Hazreti Fatıma'nın elinin böyle un elemekten yara olduğu rivayet ediliyor. Böyle bir ortamda bile Peygamberimiz onları ahirete yöneltecek. İşte akşam yatağınıza girdiğiniz zaman 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber deyin diyor. Ve Hazreti Ali diyor, bize bu tavsiyesini her zaman tuttuk. Hatta savaşta bile, gece savaş olduğu zaman bile ben bunları yaptım diyor. Bu kadar da sünnete düşkünlükleri var. İşte Hazreti Fatıma'nın hastalığı iyice arttığı bir dönemde kendisine gelen ziyaretçiler arasında Hazreti Ebu Bekir de vardı. Çünkü bir Fedek arazisi meselesi vardı. Onunla böyle hafif bir kırgınlık gibi bir durum vardı. Ve Hazreti Fatıma Hazreti Ebu Bekir'i kabul etti ve helalleştiler son zamanda. Sonra Hazreti Fatıma bazı rivayetlerde son anını şöyle anlatıyorlar. Hazreti Fatıma misafirlerinden izin alarak temizlenmek istediğini söyler ve temizlenir, kokulanır, giyinir ve misafirlerine der ki ben öleceğim. Ve son vasiyeti şöyle ki beni kabrime babam Resulullah gibi gece defnetsinler. Bu şekilde. Ve bu sözlerinden sonra temiz örtüsünün üzerine sağ elini kafasının yanına koyarak yanı üzere yatar ve kıbleye döner. Ve Hazreti Ali'ye de ya Ali benim üzerime kimsenin eli değmeden sen al götür Baki mezarlığına göm der. Başkası olmasın, yabancı olmasın, çünkü eşi. Ve Hazreti Peygamber'in müjdesine kavuşur ki biliyorsunuz Peygamberimiz hastalığı zamanında Hazreti Fatıma yanına geldi. Peygamberimiz ona bir şey söyledi, üzüldü, gözleri yaşardı. Onun akabinden bir şey daha söyledi Peygamberimiz onun kulağına eğilerek. Bu sefer Hazreti Fatıma gülmeye başladı, neşelendi. Daha sonra Hazreti Ayşe bunu kendisine sorduğu zaman diyor işte babam bana vefat edeceğini haber verdi. Sonraki gülmemde ise arkasından ilk geleceğin kimsenin ben olduğunu müjdesini verince ben buna sevindim diyor. Bakın hani babasının akabine hemen gideceğini, ölüm bu. Nasıl seviniyor, gülümsüyor. İşte ölümü de bu şekilde karşılamış insanlar. Ve Hazreti Fatıma işte Hazreti Ali'ye diyor ya Ali beni göm, kimsenin eli de bana değmesin ve sen götür ve beni gece defnet. Aynı şekilde rivayetlere göre işte Ramazan ayında Hazreti Fatıma validemiz vefat ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bazı rivayetlerde diyorlar Hazreti Ali cenaze namazını kıldırdı. Bazı rivayetlerde amcası Hazreti Abbas namazını kıldırdı. Ve sonra da diyorlar Baki mezarlığına defnedildi. Genellikle kabul edilen görüş Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın Baki mezarlığında olduğudur. Belki kardeşlerimiz Umre'ye gidenler bilirler. Orada girişte Baki mezarlığının kapısından böyle girdiğiniz zaman sağ tarafta böyle hemen karşıda duran böyle mezarlar vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin halalarının olduğu, eşlerinin olduğu böyle bir bölüm vardır. Zaten ayrı da fark ederseniz orada biliyorsunuz mezar taşı yazılı bir şey olmadığı için, ama genel kabul görmüş fikir, düşünce daha öncedeki bazı rivayetlerden yola çıkarak Hazreti Fatıma'nın kabrinin orası olduğu bu şekilde anlatılıyor. İnşallah giden kardeşlerimiz orada o güzel mezarlığı da ziyaret ederler Allah'ın izniyle. Ve Allah-u Teala bizi onu güzel anlamayı, kavramayı, onu kendimize örnek almayı nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etet kümül meniyyetü ratibeten lazımeten. Ölüm mutlaka size gelecektir. Yani ölümden kurtuluş yok. Size gelecektir. Sizin üzerinize ölüm gelecek. Bunda kurtuluşunuz yok. Ratibeten lazımeten. Üzerinize lüzumludur. Biliyoruz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne buyuruyor? Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. İsterseniz korunmuş kalelerin içerisinde olun. Yine ölüm size gelip bulacak. Vakti geldiği zaman, çünkü herkes için bir ecel takdir edilmiştir. O vakit geldiği zaman kurtuluşumuz yok. Ruhumuzu teslim edeceğiz. Ve Peygamberimiz bunu hatırlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle sahabeleri gaflet içerisinde gördüğü zaman, neticede insan bunlar, gaflete düşebiliyorlar, dünyaya dalabiliyorlar. Sık sık onlara bunu hatırlatırmış. Böyle dermiş. Etet kümül meniyyetü ratibeten lazımeten. Ölüm sizin üzerinize mutlaka gelecek. Sizin üzerinize lüzumlu, lazım, bu mecbur olacak diye devamlı onlara bu şekilde hitapta bulunurmuş. Hani dünyaya dalmayın, ölüm gelecek, Allah'a kavuşacaksınız, oraya hazırlık yapın. Buradaki vaktinizi boşa geçirmeyin, boş işlerle geçirmeyin. Hatta yani Allah korusun günahla hiç geçirmeyin. Yani Peygamberimizin sahabesi zaten günahla geçirmiyor ama Allah Resulü istiyor ki onlar her anı güzel bir şekilde değerlendirsin, sevap hazinelerine yazılsın. Sık sık bu uyarıyı yapıyormuş. Bunu aslında ezberleyip biz de kendi aramızda sık sık bu uyarılarda bulunursak iyi olur inşallah. Çünkü ölümü hatırlama insanı dünyaya meyletmekten kurtarır. Ahirete hazırlığa yönetir. Peygamberimiz de bu şekilde öyle diyor. Ama şunu da söylüyor. İmme bi şekavetin ve imma bi saadet. Öleceksiniz, gideceksiniz ama ölüm size ya saadeti getirir ya da zorluğu getirir, sıkıntıyı getirir. Burada tabi hadis-i şerifte de bir incelik var. Ne diyor? İmma bi şekavet. Bir zorluk getirebilir, şekavet getirebilir, sıkıntı getirebilir. Burada şu var değerli kardeşlerim, iyi anlamamız gerekiyor. İnsanların çoğunluğu dünyaya meyilli. İnsanların çoğu Allah-u Teala'dan gafil. İnsanların çoğu günah işlemeye meyilli ve günah işliyor. Bu nedenle Peygamberimiz önce bunu söylüyor. Şekaveti söylüyor. Yani size zorluk getirir, sıkıntı getirebilir. Yani ölüm budur. Bu nedenle bizim iyi hazırlanmamız lazım. Bize ölümün zorluk getirmemesi için, çünkü ölümden kaçışımız yok. Ölüm mutlaka gelecek ve ölüm bizi yakalayacak. Ama iyi bir şekilde, hazırlıklı bir şekilde biz de Rabbimizden razı olarak onun emirlerini yerine getirecek bir şekilde davranırsak bu ölümün neticesinde inşallah saadete erenlerden oluruz. Ama şekavete ehli olursak, şaki olursak, isyankar olursak o zaman bu bizi perişan eder. Artık geriye dönüşümüz de yok. Hani ne kadar desek de biz geri dönelim, tekrar ibadetler yapalım, bu geçmiştir. Bu nedenle anı iyi değerlendirmemiz lazım. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Geçen geçmiştir. Geçmişte işlediğimiz hatalar ve kusurlar için, günahlar için Allah'tan mağfiret dileyelim. Ve yaşadığımız anı Rabbimizin rızası doğrultusunda en iyi bir şekilde, en güzel bir şekilde, Rabbimizin razı olacağı bir şekilde değerlendirelim. Çünkü yarını bilmiyoruz. Ne getireceğini bilmiyoruz. Yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ne hale çıkacağımızı da bilmiyoruz. Bu nedenle değerli kardeşlerim, en güzel bir şekilde değerli dinleyiciler, en güzel bir şekilde şu anı değerlendirelim. İsyandan uzak duralım ve birbirimize de uyarılar yapalım. Sizin üzerinize ölüm geliyor, lazımdır. Ama bu ölüm size ya şakiliği getirir, isyankarlığı getirir ya da saadeti getirir. Allah-u Teala bize saadeti getirenlerden eylesin, saadetlilerden eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hiç umar mıydın? Şehit ceddim, yıkılsın hanumanım, hiç umar mıydın? Yarılsın yer ve çöksün asumanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın cesetten ruh çekilsin, boş kovan olsun? Kararsın günlerim, donsun da kanın, hiç umar mıydın? Umar mıydın gülistanımda baykuşlar ötüp dursun, tutulsun hem de lal olsun sebanı, hiç umar mıydın? Umar mıydın dilim sussun, esaret bağı bend olsun, asırlardan uzun olsun her anı, hiç umar mıydın? Umar mıydın sokaklar zulmelinden hep perişanken, zulümden bir haber olsun bu canım, hiç umar mıydın? Umar mıydın şımarsın nara atsın kaltaban, vursun, yıkılsın tarumar olsun cihanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gözümden yaş revan olsun, dilim sussun, o suret derbeder bir Müslümanım, hiç umar mıydın?

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir, yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
1: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
0: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
1: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
0: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

sonlayamadığım. Durur mu çılgın koşan tavşanı sessizliğin, kum bakışlı zencefil kokulu aynalarda? İşine son verilen bir ırgattır yaşamak, kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü, yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları, çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak, uçurumdur meczubun önünde her yeni gün, kervanı limanlara götürür de ağlamak, korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara, doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları, her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları, umutsuz birikimler getirince develer, her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya, kasvetin izlerini siler dar ağacından. Tükenmeyen elmalar düşürürken sofraya, göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyredaldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir, sevda için haykıran. Al beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam, ihanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal, gece yolculuğuna takılır ayakları.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

sokaklar ortasında avare, sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı, Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Geride okunmayan silik izler kalıyor. Akdüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den Gence'den esen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında, mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir dua. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun nabı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini. Kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksan akıyorsun derinden. Hazar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar, gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan hasretinle alevlenen bir çera. Seninle firarını unutuyor. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder.

0: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
1: Rabbim, ilmimi arttır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu aney. Yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde eskiden benim eşimi sanardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Aney, canım aney, bana ney. Hayalin önümde şimdi bir at gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne. Ağlama. Gündür bu nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayizeler alacağım. Dedim ya, okuyorum, mühendis olacağım. Mektubunu biliyorsun ki. Bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımda geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum hani. Biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Ley ley. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi da, Karayazılı memleketimi de. Hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de Selah şimdi sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun geceden. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur. Babam erkenden işe gider. Aney, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü gene? Ah aney ah. Unuttum yine evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvaları, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yatıları. Yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan seni. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum aney. Okuyacağım. Göreceksin bak. Mühendis olacağım. Bizim burada ezogelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Lorke, delil oyunu. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi hey? Hani yaz geldi mi? Elimizin o küçük penceresine bir çift su tutan kuşu konar. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani ya. Daha neler var neler sana yazamadım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım aleyhi. Urban aleyhi.

Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sabahtan akşama senin yanında, gece olur bende batar gözlerin. Beni bahri sanma, yüzmeyi bilmem. Çeker derinlere, yutar gözlerin. Alıp götürürsün yar başlarına, kurtulmak istersin, tutar gözlerin. Derdimi yaymayı bana bırakmaz, sürüsünü bana katar gözlerin. Sana çıngı düşse ben tutuşurum, sende yanar, bende tüter gözlerin. Günleri tükenir gün saymayanın, sehpamı avluna çatar gözlerin.

0: Kurşunlama.
1: Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayalar kelimeler olan. 42'ndi saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, İsyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır.

bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinden sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim, memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları. Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan. Diğeri kan ter içinde yayla yollarında. Mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim, memleketime özgü. Güzler bilirim, ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda, melul ve tenha, kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir dum için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim, ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit. Dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı, çınar gibidir onlar. Sardın mı,

İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her karışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli, adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum...

0: Sebze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hudeybiye nedeniyle akla gelen bir konu vardı. İstesek de istemesek de akla gelen bir konuydu. Ebu Basir, İs Vadisi'nde tabir yerindeyse bir çete kuruyordu. Kervanları vuruyordu. Mekke-Şam arası ticaret yolunu neredeyse işlemez hale getiriyordu. Ebu Basir olayından hareketle zaman zaman müminler çeteler kurabilir miydi? Böyle bir yapılanmaya gidilebilir miydi? Buna yol var mıydı? Hatta şunu sormak bile mümkün hale gelirdi. Müslümanlar hayatında terör olabilir miydi? Net ve berrak bir şekilde şunu söylememiz gerekiyordu. Terör, savaş ve mücadele ahlakı olmayan, hiçbir hak ve hukuk tanımayan, korkutma, yıpratma ve bıktırmaya dayanan bir saldırı ve mücadele şeklidir. Bu anlamda İslam'da teröre zerre kadar yer yoktur. Savaşın bir hukuku vardı. Mücadelenin bir hukuku vardı. İslam hayata esaslar getiren, hukuki esaslar getiren bir hayat tarzıydı. O asla kaosa yol vermezdi, kargaşaya yol vermezdi. Bir ilke olarak bilmemiz gereken bir husus vardı. Bir ahlaksızlık vardı, bir ilke, bir hukuk tanımamazlık vardı. Bu husus kelimelerle oynamaktı. İnsanlar hasım kabul ettiklerini, düşman bellediklerini en çirkin kelimelerle mahkum etmeye çalışıyorlardı. Ürkütücü isimlerle, korkutucu kelimelerle isimlendiriyor ve toplumları yönlendirmeye çalışıyordu. Buna soğuk savaş diyorduk. Sıcak savaştan daha tehlikeliydi. Toplumlar tarihlerini bilmiyorlarsa, değerlerini, kültür ve medeniyetlerini bilmiyorlarsa, bu tür algı operasyonları çok daha tehlikeli oluyordu. Bu algı operasyonlarıyla önce zihinler teslim alınıyordu, gönüller teslim alınıyordu. Aslında o toplumu teslim almış oluyorlardı. Öyle ki yeryüzünün en katil, en zalim devleti, en barışçıl, en insan hakları savunucusu olarak kabul ettiriliyordu. Bir bilgenin ifadesiyle en büyük zalimler, en büyük mazlumlar olarak sunuluyordu. En büyük mazlumlarsa en büyük zalimler olarak gündeme getiriliyordu. Önce ufkumuzu açmalıydık. Önce medeniyetimizin çizgilerinden bir çizgiyi paylaşalım. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından bir seriyeyi Dûmetül Cendel üzerine gönderiyordu. Seriyenin komutanı Hazreti Abdurrahman bin Avf olarak tayin ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seriyenin önüne geçiyor ve bir konuşma yapıyordu. Önce Allah'a hamdü senada bulundu. Sonra da cihadın temel prensiplerini hatırlattılar. Af oğlu, sancağı al. Allah yolunda bir bütün olarak cihad edin. Allah'ı inkar edenlere karşı omuz omuza savaşın. Alınan ganimetlerde herkesin hakkını gözetin. Kimseye hıyanet etmeyin. Kadredenlerden olmayın. Savaşın prensipleri dışına çıkmayın. Mert olun. İnsanlara işkence etmeyin. Ağız, burun, kulak kesicilerden olmayın. Çocuk öldürmeyin. Bu sizler için Allah'ın ahdi, Resulünün siretidir buyurdu. Bilinen bir husus vardı. Peygamber Efendimiz gaza ve seriyeler gönderirken bu konunun ilkelerini hatırlatır, onlara bağlı kalınmasını isterdi. Genelde kadınlara ve çocuklara dokunulmaması hatırlatılırdı. Sünen-i Ebu Davud'da yer alan Hazreti Enes radıyallahu anh kanalıyla gelen bir hadis-i şerifte
yola çıkmak üzere olan mücahitlere Allah'ın ismiyle Resulullah'ın milletinden birer fert olma şuuruyla yola çıkın. Yaşlı insanları, bebekleri, çocukları, kadınları öldürmeyin. Ganimet düşkünü olup birbirinizin hakkını yemeyin. Birbirinize hıyanetlenmeyin. Ganimetleri bir bütün halinde bir araya toplayın. Daima ıslah edici, yapıcı olun. İnsanlara iyilik yapın. Biliniz ki Allah iyilik yapanları ve iyilik yapmayı hasret haline getirenleri çok sever. Bir kez daha vurgulayalım ki İslam savaşmayan yaşlılara, çocuklara, kadınlara dokunulmamayı emrediyordu. Zulme, işkenceye asla yol vermiyordu. Kendileri işkencelere uğrasalar bile başkalarına işkence etmeye izin vermiyordu. Bugün İslam dünyasında derin krizler yaşanıyor. Ama bu krizler bugünlerin oluşturduğu krizler değildi. Önce bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti Aliyesi parçalanıyordu. İslam vatanı parçalanıyordu. İslam milleti kavimlere, gruplara düçar ediliyordu. Sonra İslam toplumları İslami eğitimden mahrum bırakılıyordu. İslam'a dair sayıcı bilgilenmeden mahrum bırakılıyordu. Bununla yetinilmiyordu. İslam'ın bir hayat tarzı olamayacağı yer yer toplumlara enjekte edilmeye çalışılıyordu. Çok sinsi bir şekilde toplumlar İslam'dan uzaklaştırılıyordu. Daha sonra da zulümler, sömürüler İslam vatanında bitmez tükenmez bir zulüm makinesi gibi işliyordu. Baskı vardı, zulüm vardı, işkence vardı. Hiçbir çıkış yolu da yoktu. Toplum bireyleri oynanan oyunların arka planını göremiyorsa, bir tarih bilinci yoksa, öfkeli bir halle uluslararası şebekelerin kucağına düşüyordu. Alabildiğine az olan bir avuç insan yeryüzü çetelerinin kucağına düşüyordu. Onların emrinde onların istediklerini yapıyordu. Uluslararası medya ile uluslararası güçler de İslam'la terörü yan yana lanse ediyorlardı. Kendi zulümlerinin, kendi işkencelerinin sonucunda oluşan bir avuç Müslüman insanı yönlendiriyorlardı. Küçük küçük gruplar oluşturuyor ve çevreyi kaosa sürüklüyorlardı. Ama görülmesi gereken dünya çapında terör örgütleri vardı, terör devletleri vardı. Teröre müsait hale getiren, sonra onları yönlendiren, sonra onları silahlandıran asıl terör devletleri vardı. Elinde düzenli ve donanımlı ordusu, topu, tankı, uçağı, her türlü saldırı silahı, hatta nükleer bombaları, diğer kitle imha silahları olan, devlet olduğunu iddia eden fakat devlet olma ciddiyetini hiçbir şekilde taşımayan İsrail ve onun koruyucuları hakkında siyasi mahfillerde ciddi hiçbir söz söylenemiyordu. Dünyanın süper gücü ve nizam vericisi olduğunu iddia edenler yaldızlı cümlelerle yeni bir dünya düzeni için çalıştıklarını dile getiriyorlardı. Bir avuç Siyonist, küçük bir devlet İsrail, devletler arası hukuku hiçe sayıyor, açık ve net bir şekilde Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları takmayan, takmadığını da ilan eden, hatta zaman zaman alay eden, hak hukuk tanımayan bir terör devletiydi. Bir de süper güç olarak kabul edilenler, hem susuyor hem de başkalarına siz de susacaksınız diyerek süperliğini böyle ortaya koyuyordu. Bütün bu olup bitenlere Garp susuyor, Şark susuyor, insanlık susuyor, İslam alemi susuyor ve cümle süperler susuyor. Silahsız, her türlü korumadan mahrum, ancak bir çöp vidanın arkasına saklanan, yavrusunu bağrına basan,
baba ve yavrusuna mermiler yağdıran, onlarsa ellerini kaldırıp teslim olduklarını dile getirmeye çalışırken, emir komuta zinciriyle sayısız kurşunlara hedef olarak ve parçalanarak öldürülenler, evlerini, arsalarını korumak için sapanlarla taş atan çocuklara kurşunlarla cevap veren, evlerini başlarına yıkan, yakaladığı Filistinli gencin üzerine kurt sürüsü gibi saldıran, ellerine aldıkları taşlarla gencin kolunu taşlarla vura vura kıran ve bu manzara karşısında susan insanlık, silahsız insanlara karşı savaşmayı yiğitlik olarak lanse ediyor. Silahsız, ordusuz bir toplumun üzerine saldırılar düzenliyor. Karadan ve havadan halkın üzerine mermi, roket, bombalar yağdırıyor. Bir toplum kendi evlerinden, kendi topraklarından, kendi yurtlarından sökülüp atılırken, bizler kendi diyarımızda intihar eylemleri doğru mu değil mi tartışmaları yapacağız. O toplumdan, orada yapılanlar, oradaki zulüm ve işkenceler konusunda sahici anlamda hiçbir çalışması olmayanlar, intihar suçları caiz mi konusunu TV ekranlarına taşıyacaklar. Kargalar bile bu hale dönüp bakmazlar. Bir Filistinli şairin şiirinde, Filistinlinin can emniyeti mi? Siz böyle bir soru sormayınız. Her Filistinli canı avucunda gezen bir insan. Bu gerçeği görünüz ve hiç unutmayınız. Bazı sert davranışlarına bakıp ne olur onu kınamayınız. Hakka hukuka giden yolları kapalı gördüğü, hakkı elde etmek için başka çaresinin kalmadığını artık anlayınız. Bir işgal gücü senin topraklarına saldırsa, seni evinden yuvandan etse, yaşadığın alanı kan gölüne çevirse, senin tavrın nice olur? Bütün bunlar senin başına gelseydi sen nasıl davranırdın? Çok sinsi, çok alçakça bir tezgah kurulmuş. Süperler insanlık aleminde korkunç cinayetler işliyor, büyük işkenceler yapıyor, ortalığı kan gölüne çeviriyor. Böylece en büyük terörü kendileri yapıyor. Bunun anlaşılmaması için, bu büyük terör olaylarının anlaşılmaması adına küçük çeteler kurduruyor, onları silahlandırıyor, onların yaptıkları katliamlarla kendilerinin işledikleri devasa katliamları perdelemeye çalışıyorlar. Irak'ta 1 milyondan fazla insanı öldürüyor. Öbür tarafta kendi kurduğu terör örgütünün gerçekleştirdiği binler katliamı dünya gündemine en büyük vahşet olarak lanse ediyor. Bir tarafta milyonlar ölüyor, ses çıkmıyor. Öbür tarafta yüzler, binler ölürken dünyayı ayağa kaldırıyor. Bir de görülmesi gereken bir gerçek vardı. Devasa silah fabrikaları vardı. Sürekli silah üretimi halindeydiler. Bu silahlar nasıl satılacaktı? Bu silahlarla büyük kazançlar nasıl elde edilecekti? Bunun tek bir çözümü vardı. Dünyayı silahların kullanacağı bir ortam haline getirmekti. İslam insanlığa bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyerek bir insanlık mesajı veriyordu. Hud suresinin 113. ayetinde zalimlere en küçük bir meyil bile göstermeyin. Onlara göstereceğiniz yakınlık sizi ateşe sürükler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben

kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergah-ı rahmetinde, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim, el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Çelya, farkında mısın? Hicaz'a batan ak kuş kanadı kırık. Bir masal dileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Açelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Açelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Açelya. Hani unutkanım. Dişlerim metal, her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam her baharda. Kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum. Parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse ben bunlara bir şey demedim Açelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun. Onca bühtan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenin bir İstanbul akşamında fazladan hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Açelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Açelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Açelya. Olmuyor Açelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak. Akıyor damla damla, sızıp karışıyor kanıma. Yapma dedim, yalvarırım. Kanıma ekmek doğrama, yapma.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli Cenab-ı Hakk'ın 99 isminin anlatılacağı programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Melik ve El-Kuddus isimlerini anlatmaya çalışacağız. Celle Celaluhu. El-Melik, bütün kainatın, görülen ve görülemeyen bütün alemlerin tek sahibi ve mutlak surette tek hükümdarı demektir. Mü'minun suresi. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. Tegabun suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Her şeye gücü yeten O'dur. Değerli kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız şu küre-i arz, yani dünyamız ve onu çevreleyen atmosfer, buna ilaveten bu dünyanın içinde yer aldığı gezegenler sistemi ile ilgili bugünkü bilgilerimiz, yaratılmış her şeyin bir kanunlar manzumesi ile idare olduğunu ve hiçbir şeyde başıboşluk olmadığını gösteriyor. Hem öyle bir idare ki tek bir kürsiden geliyor emirler ve tek muhteşem bir kudret elinin damgasını, mührünü taşıyor her şey ve her olay. İçlerin içine bir ikinci el asla ve kat'a karıştırılmıyor. Bilebildiğimiz, ilimle ulaşabildiğimiz alemlerden, bilemediğimiz, ancak hislerimizle algılayabildiğimiz alemlere kadar bu böyle. Cinler, şeytanlar ve melekut alemlerinin latif sakinlerine kadar, nice bilemediğimiz alemlerin sakinleri de bu muhteşem kudretin mülkü içinde. Haşir suresinde bu hakikat şöyle ifade edilmektedir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Sahibin, efendin, alemlerin sahibi, meliki olan o yüce Allah'tır. Celle Celaluhu, unutma. O, sana şah damarından daha yakın. Dua ettiğinde, duanı işiten ve cevap veren O. Bu yakınlığı kazananın belini dünya bükebilir mi? Evet, dünya acılarla, imtihanlarla dolu. Ve dünya acılarıyla, imtihanlarıyla da çekilmeye ve yaşanmaya değer. Binlerce kez değer. Değil mi ki ona kulluğumuzu ispata geldik. Eyvallah demeye geldik. Başımla beraber demeye geldik. Neticede o yüce Rab de bize kulum diyecek. Ya sana? Öyleyse her şeye değer. O varsa yanımızda,
O bizimle ise ne gam? Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanmış? Onu arayalım, onu bulalım ve kaybetmemeye çalışalım. Mülk O'nundur. Sen de O'nun mülküsün ve mülkünün bir parçasısın. O'nun mülküsün ve mülkünün bir parçasısın ve O'nun mülkünde çalışıyorsun.

hakkında İbrahim'le tartışanı gördün mü? Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim ona, benim Rabbim odur ki hem diriltir hem öldürür dediği zaman, ben de diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen onu batıdan getir deyince, o inkar eden herif şaşırıp kaldı. Öyle ya, Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Bu dünyada her şeyle baş edeceğim diye uğraşma. Dünya çok ağırdır, kaldıramazsın. Acıları vardır, yüreğini yakar, sen serinletemezsin. Ölüm var, ayrılık var, bitap düşürür seni, baş edemezsin. İndir yüklerini omuzlarından ve mülkü sahibine teslim et. Ona bırak, dünyanın cefasını değil, sefasını sür. O meliktir, o hakimdir, o rahimdir. Bütün işler ona döndürülür. Kainattan ders al. Görene en büyük mürşit. Yaratılmış şu muhteşem alemdir. İbretle bakana çok şey öğretir. Ra'd suresi. Allah odur ki gökleri direksiz yükseltti. Onu görüyorsunuz. Sonra arş üzerine istiva etti. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri o yönetiyor. Ayetleri o açıklıyor ki Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O'dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki ibretler vardır. Gök gürültüsü ona hamd ile, melekler de onun korkusundan dolayı onu tesbih ederler. Oysa göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde ederler. Nahl suresi. Göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler kibirlenmeden Allah'a secde ederler. Kendilerine hakim olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yaparlar. Ey Maliki Yevmiddin olan Allah'ım, sana ayetlerine sarılarak iltica ediyorum. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin buyuruyorsun. Ey beden mülkümün, akıl mülkümün ve yüreğimin maliki olan yüce yaradanım, kendimi, işimi, aşımı, evlatlarımı,

evimi sana teslim ettim. Sen her şeyin sahibisin. Koru bizi ve yolundan ayırma. De ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Sen tek kapım, malikim, yaradanım, sahibim, Yüce Mevlam, bizleri kendine hakkıyla layık olan kullarından eyle. Amin.

القدوس جل جلاله. القدوس hatadan, gafletten, her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh, pak, temiz olan, bütün kemal sıfatları üzerinde toplamış olan ve ne kadar övülürse övülsün, tüm övgülerin üstünde olan en mukaddes. Haşr suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Değerli kardeşlerim, makro ve mikro alemde, yani en küçük ve en büyükler aleminde, görebildiğimiz ve göremediğimiz her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah Celle Celaluhu, kainatı akıllara durgunluk verecek bir intizam içinde yaratmıştır. İlim sahibi her insan, bu muhteşem nizam ile alemin sürekliliğini müşahede eder. Alem adeta muhteşem bir orkestra gibi işlemekte, etrafa yayılan ilahi musiki her nesneyi sarmakta, mest etmektedir. Her hadise ve her olay bir kanun çerçevesini riyan ederek sebep ve sonuç münasebetleriyle İnsanoğluna bu kainat sarayının sahibini anlatmaktadır. Bu dünya fabrikasının o yüce mühendisi, her şeyi öylesine güzel işler hale getirmiştir ki, bir taraftan üretim yapılmakta, diğer taraftan da atıklar olağanüstü mekanizmalar ile temizlenmektedir. Etrafını tefekkür ile seyreden her göz, şu kainattaki temizliği fark eder. Hayvanlar aleminde yarattığı her canlıya temizliği öğretmiştir Kuddus olan Yaratan. Kimi yalanarak, kimi binbir metotla yıkanarak, kimi de kendinden küçük yaratıkları adeta temizlikçi gibi kullanarak, vücutlarını tertemiz tutarlar. Yeşil olan her ağaç, kainatın ciğerleri hükmünde soluk alıp verirken, havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini düzenler ve havayı Kuddus isminin tecellisiyle temizler. El-Kuddus'tür o. Bu muhteşem düzen, Kuddus isminin tecellileriyle olur. Çevre kirliliğinin bütün sebebi, bu düzeni kendi lehine bozmaya çalışan insanoğludur. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, kainattaki bu harika dengenin bozulması mümkün değildir. Yani nerede bir kirlilik varsa oraya insan eli karışmıştır. Allah Celle Celaluhu'nun Kuddus ismini tefekkür eden her insan secdelere kapanır. Çevreyi ve doğal dengeleri korumak için elinden geleni yapar. Her Müslüman bilir ki ve bilmeli ki, o kainat ile aynı inancı paylaşmakta, o yüce Yaradan'a farklı boyutlarda kulluk etmektedir. İnsanlar ve ağaçlar kıyamdadır, yani ayakta. Hayvanlar rükudadır,
sular ve yerdekiler secde halindedir. O Zat-ı Mukaddes Celle Celaluhu toprağı yaratmış, Kuddus isminin tecellisiyle ona içine aldığı her şeyi sevgiyle kucaklayıp, öğütüp temizleme emri vermiştir. El-Kuddus olanın emriyle çöp gömersiniz toprağa, gül biter onun bağrından. Settar isminin tecellilerini de sergiler toprak, bakana örter tüm çirkinlikleri. Seyretmeyi bilene ölümü sevdirir toprak. Ana kucağı gibi bağrını açar insana ve haşre kadar ağırlar her gelen misafirini kabir adlı bekleme salonlarında. O Kuddus olan Zat-ı Zülcelal suyu yaratmıştır ve her şeyin bileşimine bu mucizeyi yerleştirmiş, suyu adeta hayat kılmıştır ve ona da temizleme gücü vermiştir. El-Kuddus'tür o. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, sizden birinizin kapısı önünden bir ırmak geçse, günde 5 defa o ırmakta yıkansa bedeninde kir kalır mı? Kalmaz. İşte su nasıl kiri giderirse, namaz da günahları öyle giderir. Demek ki El-Kuddus ismi namaz burcunda günah kirlerini gidermek için görülüverir. Sen yüce Rabbim kulunu sular ile maddi kirlerden arıtan, namaz ile de manevi kirlerden temizleyensin. Tevbe kapılarını acele dek açık tutan, ecele dek açık tutup gözyaşlarıyla yıkanan ruhları Tevvab isminle sarmalayansın. Her türlü noksanlıktan uzak, pak ve temiz olansın. Hata bizden, gaflet bizden, af ve mağfiret senden Rabbim. İnsan unutkandır, yanılır, yanlışlara düşer. Her konuda aciz içindedir. Yeri gelir, bir minicik virüse yenilir, yataklara düşer, uykusuz, susuz, aç kalamaz, yalnız hiç yaşayamaz. Ama sen yüce Rabbim, sen Allah Celle Celaluhusun, senden başka ilah yok. Sen dirisin, ölümsüzsün, seni uyku ve uyuklama tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa her şeyin sahibisin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Sen en yüce olansın, alimsin, mütekebbirsin. Seyyiatımızı hasenata çevirerek bize Kuddus isminle muamele et Allah'ım. Temizle bizi Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, sizlerle bugün El-Melik ve El-Kuddus ismi şeriflerini anlamaya çalıştık. Bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a
emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir, yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası.
1: Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimi düştüm dünyaya. Korktum. Göz yaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev, yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna. Okşadı kalbimi gün ortasında. Kırarak yüreğimi, büyüttü hüznü, genişletti içimdeki kara deliği. Hedefe erdi kurşun. Öldürdü beni efendim. İsyan büyütüyor kalbim. Dinleyin. İşgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme. Yenilmedim. Kirli su içmedim. Bakın gözlerime, kocaman gözlerime. Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım, kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi, karnıma, omzuma, daha sonra da... 4 kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im, Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan bir ülke.

0: Sebze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
5: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetli davet edildi dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. Lem'a'dan Hikmetül İstiaze'den okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka eylesin. Bir ömür boyu bizi nurlarla inşallah istihdam eylesin. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin diyoruz. Bugünkü okuyacağımız ders çok kıymetlidir. Hakikaten insanların aklında, aleminde, kalbinde olan suallere çok mühim cevaplardır. Özellikle ehli dalaletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imana hücum ettiği bir sualdir. Hususan şeytanların yaratılmasındaki hikmetler, efendime söyleyeyim, ehl-i dalaletin Kur'an'da nasıl bahsediliyor, ehl-i dalalet, efendime söyleyeyim, ehl-i iman nasıl Cenab-ı Hakk'a isnat ediyor, bunun gibi böyle mühim meseleler var. Bugün inşallah birinci işaretten okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak feyizdar eylesin, hissedar eylesin bu dersimizi. Sadece Antep'te değil, Güneydoğu'da değil, bütün kainatta inşallah böyle muhtaçlara ulaştırsın diyoruz. Yani tek derdimiz budur. Tek tesellimiz de bu dersleri dinleyen insanların böyle nurlara karşı alaka peyda etmesi, Risale-i Nurları okuması, imanlarını kuvvetlendirmesi, imanlarını takviye etmeleri inşallah. Hikmetül İstiaze, Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzu bike min hemezat şeyatin ve euzu bike Rabbi en yahdurun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteberrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret. Sual, şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir methalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insana mazhar eder. Onun için et-tahribu eshal durubu emsal hükmüne geçmiş. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle ve kuvvetli ehli hakka pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler vel akıbetu lil muttakin sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hazin şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselamdır. Evet, en baştan geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Şimdi biz her vakit, her an hayırlı işlerimizde, ibadetlerimizde, değil mi? Herhangi bir yere adım attığımızda, girdiğimizde, çıktığımızda, bir işe başladığımızda ne yapıyoruz? Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Bakın, çok ince bir sır var. Besmele'ye başlamadan önce Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz yani. Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Sırrına dair. Şimdi burada bu sırrı açacak üstadımız. Yani neden ehl-i iman, neden Müslümanlar sürekli şeytandan, şeytanın avanelerinden, şeytanın vesveselerinden, efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar? Evet. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Neden Cenab-ı Hak sürekli bizi şeytandan, efendime söyleyeyim, uzak durmaya, şeytandan, şeytanın vesveselerinden uzak durmaya Cenab-ı Hak teşvik ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi auz bike min hemezat şeytin. Ne diyoruz? Allah'ım, şeytanın her türlü vesvesesinden sana sığınırız ya Rabbi. Hemezat şeytin. Ne diyoruz? Allah'ım, şeytanın her türlü vesvesesinden sana sığınırız ya Rabbi. Ve auz rabbike en yehtun. Allah'ım, biz sana sığındık diyoruz ya Rabbi.

edecek. Birinci işaret, sual. Önce suali anlamak lazım. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı halde hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazbedar güzellikleri ve mahsinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekeh çirkinlikleri ehli dalaletinde tenfir ettikleri halde hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Çok önemli bir sual, değil mi? Şu an gençler bu suali aramak için internetlerde, kitaplarda, efendime söyleyeyim de iş yerlerde araştırmaya girmişler. Bakın, şeytanın kainata yaratmasına hiçbir methali yok. Yani şeytan, bakıyorsunuz, zahiren hep şer, hep tahrip, hep yıkma, ehl-i imanı insanları cehenneme sürükleme, ebedi hayatları, değil mi, karartma, efendime söyleyeyim. Şeytan kainata icat cihetinde, efendime söyleyeyim, bir methali yok. Bir faydası yok. Zahirinde bir faydası yok. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar. Biz ne diyoruz? Ehli iman inayet altındadır. Ehli iman Cenab-ı Hak'ın rahmetine, rahmaniyetine nedir? Her vakit muhtaçtır. Biz neden Bismillahirrahmanirrahim diyoruz? Üstadımız yine bunu anlatıyor. Efendimiz'in Rahman hangi manaya bakar? Rahim hangi manaya bakar? Efendim, Rahman bütün kainata külliyetiyle bakar. Rahim daha küçük değil mi böyle? Daha böyle küçük dar dairelerde. Bakın, biz ne diyoruz? Her zaman başımıza bir dert gelse, sıkıntı gelse, bir imtihan olsa ne diyoruz? Ya Rab, senin rahmetini bekliyoruz. Bir musibete giriftar olsak ne diyoruz? Allah'ım, senin rahmetini bekliyoruz. Yani ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sürekli iltica ediyor. Bir manada ne yapıyor? İstinad ediyor. Bir manada Cenab-ı Hak'a sığınıyor. Ve Cenab-ı Hak ehli imana, vazifesini yapan ehli imana, Müslümanlara her daim inayetini gösteriyoruz. Değil mi? Üstadımızın duası var. Çok güzel üstadımız. Bakın, üstadımız duasında diyor, ya Rabbi, ne diyor? İnayettir. Rahmaniye, yani inayet imdadiye, Cenab-ı Hakk'ın diyor rahmaniyeti diyor bize tecelli etsin. Allah'ım diyor, inayet imdad imdadımız için diyor. Bakın, Cenab-ı Hak'tan her daim inayet istemiş. İnayet nedir? Allah'ın hususi yardımıdır. Yani bir kul sıkıştığı an, darda kaldığı an, zorda kaldığı an veya normal halde ne yapıyor? Allah'ın inayetine sığınıyor. Ne diyor? Ya Rabbi, inayetini bizden eksik etme Allah'ım. Hatta bizim Nur Talebeleri Camii'nde öyle bir şey var. Ne diyoruz? Diyoruz, inşallah hususi inayete mazharız. Niye? Çünkü imana ve Kur'an'a hizmet ediyoruz. İnşallah rızık cihetinden, maişet cihetinden, yaşam cihetinden hususi inayete alın. Allah'ın hizmetinde olan, bu sadece Nur Talebeleri değil, bütün ehli iman. Cenab-ı Hakk'ın yolunda gidenler, Allah ayet-i kerimede ne diyor? Biz, bizim yolumuzda gidenlerin eli, gözü, kulağı, ayağı oluruz. Cenab-ı Hak vaat ediyor. Diyor, benim yolumda gidenin dünyevi yükünü alırım diyor Cenab-ı Hak. Benim yolumda diyen koşanın Cenab-ı Hak diyor, dünyevi yükünü alırım, sıkıntılarını alırım diyor. Ya kim ki dünyayı terk etse, Cenab-ı Hakk'ın yoluna feda ise, Allah bütün dünyevi sıkıntılarına kefil oluyor. Bakın, öyle bir kefil olan Rabbil Alemin var. Şimdi manayı açalım dağıtmadan. Şimdi kainatta icat cihetine şeytanın hiçbir medhali yok. Ehli iman da Allah'ın rahmetine, inayetine muhtaçtır ve mazhardır. Hak ve hakikatin cazbeder güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbiktir. Ve Cenab-ı Hak sürekli, bakın, Kur'an-ı Kerim'de cennet ayetleri hemen hemen üçte ikisini kaplıyor. Cehennem çok az bir kısım. Cenab-ı Hak sürekli müşebbik, sürekli müşebbik, sürekli teşvik ediyor ehli imanı. Ve ne yapıyor ehli imanı? Ne yapıyor? Müeyyid ediyor. Cenab-ı Hak sürekli teşvik ediyor. Bir tarafta düşünün. Ehli iman Allah'ın rahmetine sığınıyor. Cenab-ı Hakk'ın inayetine sığınıyor. Ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın geldiğine inanıyor. Ümit ediyor. Medar-ı teselisi var. Noktayı istinadı var. Noktayı istimdadı var. Diğer taraftan şeytan ne yapıyor? Tahrip ediyor. Yıkıyor. Efendimizin icat cihetine hiçbir faydası yok. Zahiren. Evet. Ehli dalil tenfir ettikleri halde, evet, burayı bir daha okuyayım. Hem dalaletin müstekleh çirkinlikleri. Değil mi? Üstadımız bir yerde çok güzel bir, yani küfür ve dalalet üzerinde yürümek diyor. Buzlar üzerinde yürümek gibi yani. Buzlar üzerinde mi? Dalalette olan bir insan her an cehenneme düşmeye namzettir. Bakın, dalalette olmak, değil mi? Aynı zamanda dalalette olmak karanlıkta yürümek gibi yani. Değil mi? Ama yürüdükleri yolu bilmiyorlar yani. İstikballeri üstadımız anlatırken diyor, sağ ve sol cihetten karanlıklar diyor yani. İstikbal, İstikbal karanlık, geçmiş elemli. Bu insan nasıl hayattan lezzet alacak? Bakın, ehli dalalet müstekeh çirkinlikleri ehliden tenfir ettikleri halde
ve nefret ediyor. Hizb-i şeytan çok

0: depo Galip İtmesi'nin hikmeti nedir? Şimdi sır nedir? Bakın, ehli imanın bu kadar noktaya istinadı var, bu kadar noktaya istinadı var, sığınacak Rabbil Alemin var. Buna rağmen neden şeytan ehli imana galebe ediyor? Neden çok defa Müslümanlar, ehli iman şeytanın tuzağına düşüyor veya şeytanın vesveselerine düşüyor? Üstadımız ileride bahsedecek. Hatta bazı alimler, bazı zatlar da mı, imanın böyle gitmesi dahi, yani kebaire girmek, imanın gitmesi, böyle çok derin konulara iniyor üstadımız yani. Ama üstadımız da diyor, ehli iman işte hissiyatına kapılabiliyor yani, o anlık şey yapabiliyor yani. Evet, orası ilerleyen zamanlarda. Hizb-i şeytan, şeytan ve şeytan askerleri diyelim, neden çok da pek alep ediyor ehli imana? Bu kadar müjde var, cennetle müjdeliyor ehli iman. Demek ki Cenab-ı Hak cennetle müjdeliyor, ebedi bir hayatla müjdeliyor. Cennette en son girecek olan Müslümana dünya kadar bir mülkü saltanat verilecek. Ebedi bir hayatta müjde veriyor. Ve buna rağmen, bu kadar müjde vermesine rağmen, efendime söyleyeyim, bu kadar teşvik etmesine rağmen, neden ehli iman şeytanın vesvesesine, şeytanın oyunlarına geliyor? Evet. Ehli hak her vakit şeytan şerrinin Cenab-ı Hak'a sığınması sırrı nedir? Neden biz sürekli وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deme her ay dişinin başına ne yapıyoruz? Neden biz sürekli Cenab-ı Hakk'a, efendime söyleyeyim, şeytanın şerrinden sığınıyoruz? Bunun bir sırrı var. Bir sırrı var. Bir tahassüngah var. Bir tahassüngah. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman biz ne yapıyoruz? Rahmetin nihayetsiz canibinden kendimizi ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim, o sığınağa giriyoruz. El cevap. Şimdi suali düşündük değil mi? Şeytan kainatı icat yerine bir metali olmadığı halde, şer ve tahribat yaptığı halde ve ehli imanı bu kadar teşvik edici, bu kadar inayeti, bu kadar rahmeti, bu kadar cennette müjdemesine rağmen neden ehli iman yeniliyor? Ve ehli dalalet tenfir ettikleri halde ve Kur'an'da cehennemle, üstadımız Cenab-ı Hak cehennem tehdit ediyor yani. Halidine fiha ebede diyor yani. Bak, ebedi cehennemle tehdit ediyor. Ve buna rağmen neden ehli iman şeytanın ve şeytanın, efendime söyleyeyim, ne derler, askerlerinin, efendime söyleyeyim, vesveselerini yeniliyor, ne şey yapıyor? Tatlı bir hatıra anlatalım. Nur hadimlerinden, büyük abilerden bir abimiz, efendime söyleyeyim, Feyzi abimiz, ömrünü iman ve Kur'an hizmetine vermiş bir abi, artık yaşı belli bir şeye gelmiş, yaşlanmış ve halen iman ve Kur'an hizmetiyle elhamdülillah muazzam hizmet ediyor, hem haliyle hem kaliyle gerçekten hizmet ediyor. Talebelerden birisi soruyor Feyzi abiye, diyor, abi siz yıllardır iman ve Kur'an hizmetinde, dershanede kaldınız, medresede kaldınız, haram görmediniz, hayatınız iman ve Kur'an geçirdi, sanayi nur hizmetine geçti, artık şeytanlar size gelmez, artık nefis sizi sıkıştırmaz, belli bir yaşa geldiniz. Demiş, kardeşim eskiden şeytan askerlerini gönderiyordu, şimdi kendisi geliyor. Bakın çok manidar. Yani biz diyoruz ki imanımız kemale erince, efendim Müslüm belli bir şey gelince artık şeytan öldüğü, nefis öldüğü, bizimle uğraşması değil. Üstadımız çok ince bir sır yakalamış. Üstadımız demiş ki ehli tarihte olan nefsi öldürmek bizde yoktur. Bizde nefse mücadele vardır. Neden? Üstadımız onu anlatırken şöyle diyor. Nefsini öldüren bazı zatlar daha sonra nefislerine şikayet etmişler. Sonra diyor mesele anlaşıldı ki, demek üstadımız ileride diyecek yani, bazı asap ve damarlarda nefsin halen neleri vardır? Efendime söyleyeyim, nefsin halen, efendim, o vesveseleri, o hisleri vardır yani. Demek bizim hizmetimizde, bizim mesleğimizde, nur mesleğinde, özellikle bu zamanda, ahir zamanda nefsi öldürmek çok çok çok zordur. Bedi-i kamil zatlara hastır ki o da çok çok safhası hastır. Biz nefisle mücadele edeceğiz. Ehli dalaletin hücum ettiği bir asırda ehli imana, şu an hakikaten bütün küfür ordusu, küffar ordusu, dalalet ordusu bir olmuş, ehli imana hücum ediyor. Çocuğuna, ailesine, efendime söyleyeyim, sosyal medyasıyla, televizyonuyla, rezil rezil kanallarıyla ne yapıyor? Şu an amaç ne? Aileyi, yuvayı dağıtmak, çocuğu yoldan çıkarmak. Nasıl bir gençlik olmasını istiyorlar? Efendime söyleyeyim, şuursuz, düşünen, sadece telefon başında olan, sosyal medyayla uğraşan, sersem, istikbali olmayan, efendime söyleyeyim, ailesine karşı gelen asi bir genç istiyor. Nasıl bir aile istiyor? istiyorlar? Yuvasız bir aile istiyorlar. Nasıl baba istiyorlar? Asi, ailesinden bir haber, gayrimeşru yollarda Allah muhafaza. Bakın bu hepsi şeytanın vesveseleriyle, şeytan tehlikeleriyle yani. Allah muhafaza yani. Yani bakın ehli iman neden şeytana yeniliyor? Ve biz ehli iman olarak Cenab-ı Hakk'a sürekli şeytandan neden efendime söyleyeyim istihaze ediyoruz, sığınıyoruz? El cevap, hikmet ve sırrı şudur. Ekseriyeti mutlakayla dalalet ve şer menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır. Dalalet yıkmaktır. Dalalet bozmaktır. Dalalet, üstadımız diyecek, var olan bir binayı tahrip etmektir. Şerdir. Değil mi? Ekseriyet mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Şöyle düşünün, hayalen. Bir insanı dalalete götürmek mi kolay, imana çağırmak mı kolay? Emin olun bir insanı hidayete çağırmak, imana çağırmak o kadar zor ki. Rivayetlerde vardır, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kafasına 600 defa gitmiş. 600 defa kapısına gitmiş. Bazı kavimleri Peygamberimiz tekrar tekrar etmiş. Tekrar tekrar etmiş. Bakın insanların imanını kurtarmak için taşlanmış. Yeri geldiği zaman değil mi? Taşlanmış. Yeri geldiği zaman Peygamberimizi Efendimiz'i kovmuşlar. Peygamber Efendimiz'e Efendimiz'in ne eziyetler çektirmişler. Günlerce aç kalmış. Bakın insanların imanını kurtarmak hele bu zamanda çok zordur. Ama dalalet, biz bazen öyle diyoruz. Yani bir öğrenci canibinde bir öğrenci kazanmak için yıllarınızı veriyorsunuz. Ama bir tane insi şeytan bir genç alıyor, o öğrenci götürüyor. Bir ayda bütün emeğinizi heba edebiliyor. Bir baba evladını yetiştirmek için ömrünü feda ediyor. Bir babanın ömrünü verdiği bir evlat efendim okulda bir serseri tarafından olmadık yerlere gidip imanını dahi kaybedebiliyor. Değil mi? Yani müşahhas örnekleri çok. Yani batıl tasvir yapmayalım. Hali alem buna şahit yani. Dalalet ve şer, tahrip kolaydır. Ama icat ve vücut zordur. Gerçekten zordur. Ekseriyet mutakayda hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Değil mi? Hidayet ve hayır vücudidir. İmar ve tamirdir. Yani değil mi? Bir insan imanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Aslında onu tamir etmeye çalışıyorsunuz. Manen tamir etmeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü aklında binlerce vesvese var. Kalbi yaralı, ruhu yaralı, bütün latifeler yaralı, hayata bakış yaralı. Bakın imanı kurtulunca dünyaya bakış açısı değişecek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Lüzumsuz şeyleri terk edecek. Haramı terk edecek. Dolayısıyla nedir? İmar ve tamirdir. Herkese malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Bir bina düşünün, haşmetli bir bina. Bir ordu giriyor. Efendime söyleyeyim, bir ordu 20 günde o binayı yapıp çıkıyor. Bir çocuk eline aldığı küçük bir bomba ile o binanın dibine bırakıp kaçsa 20 günlük bina birkaç dakikada harap olur. İşte iman kurtarmak budur. İşte imanı kaybetmek budur. Günlerce insanların imanını kazanmak için uğraşırsınız. Değil mi? Sahabe mesleği, peygamber mesleği. Günlerce uğraşırsınız. Ve bir tane ehli dalalet, bir insi şeytan uğraştığınız kişiyi alır. Birkaç günde harap edebilir yani. Onun için tamir etmek, imar etmek, efendime söyleyeyim nedir? Müsbettir, zordur. Fakat tahrip kolaydır. İşte şeytan bunu yapıyor, tahrip yapıyor yani. Bir muhterem abimizden anlatmıştım, böyle bir gece ağladım dedi öyle. Bir gece ağladım. Neden ağladın? Günlerce böyle imanını kurtarmaya çalıştığım bir genç vardı. Günlerce derslere gelmesi için uğraştığım, peşine düştüğüm, kitap verdiğim falan falan. Sonra işte çarşıda, caddede farklı bir halde görür böyle. Üniversitede bir genç kardeş dedi, ağladım yani. Ben dedi onlar yani o kadar günlerce uğraştım. Ama hani aklımıza şu mana da geliyor. Zihinler dağılmasın. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ya, ey Resulüm, hidayet senin elinde değil yani. Bakın, biz vazifemizi yaparız. Şeytan ne kadar tahrip değse, ne kadar icat etse, biz ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Yine iman kurtarma davasına koşacağız. Yine vazifemizi yapacağız. Daha sonra ne diyeceğiz? Ya Rabbi, ben vazifemi yaptım. Daha sonra vazife ilahiye karışmayacağız. Çünkü Cevşen'de okuyoruz. Ne okuyoruz Cevşen'de? Ya münabbir el kulub, ya tabib el kulub, ya habib el kulub, ya musabir el kulub. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Kalpleri çeviren Allah'tır. Onun için duada diyoruz, ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi en güzel hale çevir. Yani kalbe ulaşamayız. Evet. Halit Ertuğrul hocamız diyor ki kalbe, öğrenciye diye ulaşmak için mesela bizim için diyor, önce kalbe girin diyor. Kalbe gireriz ama o kalbe sahip olamaz. O kalbin sahibi Allah'tır. Kalp ayna-i samettir. Kalp Allah'ın aynasıdır. Yani biz birisinin imanını kurtarmak istersek veya ailemizin imanını kurtarmak, biz anlatırız, vazifemizi yaparız, halimizi ve kalbimizi. Ama sonra ne deriz? Ya Rabbi, hidayet senlerinden Allah'ım. Eğer hidayet insanın elinde olsaydı maşa, Hazreti Nuh kendi evladını kurtarırdı değil mi? Ebu Cehil hanıma Ebu Cehil'i kurtarırdı. Ama olmadı bak. Hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde. Yani gözünde evladı boğuluyor. Hazreti Nuh davet ediyor. Ama ne yapıyor artık? Bak yani biz akla kapı açarız, ihtiyar elden almayız. Yani insana çağırırız. Efendimiz vazifemizi yaparız. Akla kapı açtık. Anlattık. Ama hidayet veren Cenab-ı Hak'tı. Unutmayacağız yani. Evet. Ne dedik? Şeytan ne yapıyor? Menfi, yıkıyor, tahrip ediyor Adem. 20 adamı 20 günde yaptığı bir binayı, bir çocuk bir günde, birkaç saatte, bir gün bile değil, birkaç saatte harap edebilir. Evet, bütün azay esasiyenin şerait hayatının vücuduyla vücuda devam eden hayat insan, Halık-ı Zülcelal'in kudreti mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle bir insanın hayatta kalması için bütün kainat çalışıyor. Cenab-ı Hak güneşi o insan emrine veriyor. Ayı o insan emrine veriyor. Efendim ineği o insan emrine veriyor. Sineği o insan emrine, bakın. Bütün kainat çalışıyor. Bir vücudu insanın devamı için bütün kainat çalıştığı halde bir zalim gelip bir bıçakla o vücudu insanı kesip o hayatı tahrip edebilir. Hani bütün kainat çalışıyordu. Bakın vücudu esasının devam etmesi için binlerce esbab Allah'ın izniyle bir araya gelecek. O insan hayat devam edecek değil mi? Bakın bütün vücut çalışsa, kalp dursa bitti. O insan dünyadaki defteri kapandı. Amel defteri kapandı. Yani demek ki bakın tamir yapmak ne kadar zordu. İmar ne kadar zordu. Vücudiydi zordur. Bütün şartlar bir araya gelecek. Ama tahrip bir zalimin bir uzvu kesmesiyle. Bütün organların çalışıyor, neşelisin, mutlusun, kainatta her şey emrinde biiznillah teala, her şey güzel, bir zalim gelip bir uzvu kesmesiyle bir anda vücudu hayat gidebiliyor. Biraz tekrar okuyorum. Evet, bütün azay esasiyenin şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat insan Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde. Bak hayat Allah'ın kudretine mahsus. Kudretine mahsus. Evet. Olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Bir dakikada, birkaç dakikada hayatta olan insan mevte mazhar etti. Onun için et-tehrib esal. Tahrip kolaydır. Tahrip kolay. İşte bu sırdandır ki ehli dalet hakikaten zayıf bir kuvvetle. Ne yapıyor? Şeytan ne yapıyor? Elinde bir kamçıyla gelmiyor bize. Bakın. Lümme-i şeytaniye denilen yerden besvese veriyor. Efendim fikrine giriyor, düşüncene giriyor. Tam Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. Allahu Ekber diyorsun, huzurundasın. Bir an sana bir besvese veriyor, namazdaki huzurunu kaçabiliyor. Tam Kabe'nin önündesin. Efendime söyleyeyim. Kalbine herhangi bir şey verebiliyor. Bakın. Ne yapıyor? Elinde bir güç yok. Zayıf, kuvveti yok. Fakat bir besveseyle, bir fikirle, bir düşünceyle ne yapabiliyor? Ehli hakkı bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki, bakın üstadımız ümitsizliğe düşmüyor. Bizim bir kalemiz var. Öyle muhkem bir kale. Değil mi? O kaleyi şimdi seyircilerimize soruyoruz okumadan. O kale nedir acaba? Nasıl bir kale? Şimdi bazen akıllarına göre işte Kur'an'dır, namazdır, efendime söyleyeyim duadır, tesbihdir, seccadedir. Bakın nasıl bir kalemiz var. Ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki, öyle sağlam, öyle yıkılmaz bir kalesi var ki, ona tahsin ettikleri vakit o kalenin içine girdin, o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler biiznillahü teala. Ehli iman o kaleye girip o kalede kendini muhafaza ettiği zaman şeytan hiçbir halt edemez. Eğer muvakkat zarar verse, zarar verdi diyelim, vel akıbetu lil muttakîn. Müttaki olanların akıbetleri hayır olur inşallah. İttiba edenlerin, Cenab-ı Hakk'ın da onların akıbeti, efendim söyleyeyim, ne olur? İnşallah müttakilerin akıbetleri güzel olur. Sırrıyla ebedi bir sevap. Çünkü ehli iman çektiği her sıkıntı neticesi sevaptır. Ve menfaatle
1: o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hasin, şeriat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ve sünnet-i Ahmediyedir. İşte o kale Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnet senesidir. Evet, dersi bitirmeden diyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü veda hutbesinde bize iki emanet bırakmış. Ne diyor? Birisi Kur'an, birisi sünnetim. Eğer bu ikisine sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız diyor. Bugün ehli iman buhran geçiyorsa, bugün ehli iman psikolojisi bozuksa, bugün ehli iman ailesinde, hayat içtimaisinde, hayat siyasetinde sıkıntı yaşıyorsa, bilin ki Kur'an'ımız bize bırakılan iki emanete tam manasıyla sahip çıkmamışız. Değil mi? Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Rabbim hayatımızı sünnet seniye dairesinde geçirmeyi nasip eylesin. Bizleri ihlasla ama muvaffak eylesin. Bir ömür boyu nurlardan ders almayı nasip eylesin. Bu zamanda Risale-i Nurlar ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyaçtır. Hakikaten ihtiyaçtır. İnsanlar feryat ediyorsa, insanlar dertlerine deva bulamıyorsa, insanlar şikayet ediyorsa, isyandaysa, bilin ki manevi yaralarımızın devası Risale-i Nur'dadır. Onun için gücümüzün yettiğince, sesimizin arttığı kadar diyoruz ki gelin bu nurlar sofrasına oturalım. Gelin nurların önünde diz çökelim. Risale-i Nur'un müşridi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur üstadı yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur ayrı bir üstada, ayrı bir müşride, ayrı bir sofiye, ayrı bir şeyhe ihtiyacı yoktur. Karşına geçeceksin, tam teslimiyette okuyacaksın. Allah'ın izniyle pencereler ardı ardına açacak ve kainata bakış açın değişecek. Evet kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Her zaman dersimizin sonunda dediğimiz gibi, eğer olduğunuz yerde, evinizde, mutfağınızda, iş yerinizde, masanızdaysanız bizimle beraber açıp bu dersi beraber mütalaa müzakere yapalım. O çok daha lezzetli. Bazen bir satırları açıp sadırlara geçebiliyoruz. Satırdan okumak çok daha tesirlidir. Siz orada açarken, biz de burada okurken, inanın kainat kitabı kebirinde efendime söyleyeyim, öyle manalar açılacak ki, öyle mütefekkirane manalar açılacak ki, yani insan hakikaten çok çok lezzet alıyor yani. Üstadımız diyor, sana da tefekkür keyiflendirmek var yani. Hem okuyorsunuz hem lezzet alıyorsunuz. Bu birinci mana. İkinci mana, eğer aracınızda dersi dinliyorsanız, efendime söyleyeyim seyahatteyseniz, zaten orada efendime söyleyeyim açmak, takip etmek imkansız. Fakat dinlerken bir not edin bir köşeye. Efendim veya hafızanıza kaydedin. Daha sonra o gün içinde veya o hafta içinde açın. Hakikaten 13. lemma nedir? Bir okuyayım. Bu çok daha tesirli olur inşallah. Bugünkü dersimiz burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın, nur ile kalın. Her dersin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz ilçede, kasabada, köyde, şehirde, ülkede, neredeyse, nerede olursanız olun, efendime söyleyeyim, internet üzerinden davet ediyor yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki derslere iştirak etmek isterseniz, bir radyomuza ulaşarak olduğunuz yerdeki sohbetlere sizin inşallah iştirakınızı sağlarız. Ve yine Risale-i Nur'a ulaşmak isterseniz, elhamdülillah şu an Diyanet elle nurlar basılıyor. Diyanet satış şubelerinden veya efendime söyleyeyim Risale-i Nur'un kendi sayfalarından efendime söyleyeyim bunlar temin edilir veya radyomuzda oluşarak temin edebilirsiniz. Ve son duyurumuz, artık herkes hakikaten demek istemiyorum ama teknoloji bağımlısı olmuş. Telefonumuza ben Risale-i Nur okumak istiyorum derseniz, telefonumuza Risale-i Nur RNK programını indirerek müsait vakitleri Risale-i Nur okuyarak geçirebilirsiniz. Örneğin gittiğiniz bankada bekliyorsunuz, sıranız var. O vakti telefonda lüzumsuz şeylerle geçirmekten ziyade açıp Risale-i Nur'dan 3 sayfa okusanız elhamdülillah o günkü okumanızı kısma yapmış olursunuz. Veya bir yerde bekliyorsunuz, birisini bekliyorsunuz. Efendim sosyal medyanın rezil platformlarını bir yerde sayfaların aşağına açın Risale-i Nur'dan 5 sayfa okuyun. Hakikaten çok daha böyle tefekkürü, çok daha imani ders almış olursunuz. Biz bunu bizzat kendi hayatımızda gördük. Bir insan, hususan nur talebesi, çok sosyal medyada dolaştığı zaman, çok efendime söyleyeyim her haberi açtığı zaman, her şeyi izlediği zaman Risale-i tesiri azalıyor. Bizzat kendi hayatımızda Hakk'a yakın yaşadık. Biz o sebepten dolayı gerçekten kendi telefonumuzda sosyal medyayı artık yavaş yavaş kaldırmaya, tamamen kaldırmaya gittik. Çünkü tesir azalıyor. Yani bu gözler haram gördüğü zaman, bu gözler film gördüğü zaman, bu gözler başka nazarlar gördüğü zaman, bu kulaklar başka şey işittiği zaman sanırım tesiriniz azalıyor. Yani sanırım size kapanıyor yani. Gerçekten açılmıyor yani. Yani bu bir sırdır yani. Ben hakikaten öyle söylüyorum. Yani sanırım okuyan bir insanın gözleri temiz olması lazım. Kalbi, ruhu temiz olması lazım ki manalar açılsın. Yoksa manalar açılmıyor. Rabbim bu manaları tam manasıyla hissetmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metam çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye geldim.

Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir payda ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

Ben sana şiir sundum efendim. Buz tutmuş nefesimle üfledim neye? Yüreğimin terkisinde avladım cümleleri. Söz çarşılarından korktum. En çok ben korktum. Düşmeyeyim diye döndüm sana efendim. Senin arastan son sığınağım. Kendimden kaçtıkça düştüm bu panayıra. Göğsümde taşıdığım sükutlar aşkına efendim. Ömrümün arta kalan hükümlerine yön verdin. Beni iyi tanıyın. Ben o değilim. Bıraktığım sadece kitrelenmiş bir hayat. Ağlamıyor göğsümde vızıldayan yürek. Adımı en son benim adımı soludu tarih. Mukavva adamların ve adımların yolunu inceltti bu karmaşa, bu kaos. Çürüdü eleğimde insansız dualar. Göz çölümde seraba döndü bakışım. Bir intihar provasından vazgeçtim. Yüzümü sana döndüm. Beni koru efendim. Şimdi bu şehirde şaşkın, ürkek ve bakir, ne kadar vücut varsa hepsi tedirgin. Bir eski zaman eskizi kağıtlara çizilen, grafikten yansıyan kurtarıcıyı bekliyor halk. Ağır bir yenilgiyle kapanıyor kepenkler, gök indiriyor perdesini güneşin, güneş ki senin elinde kör ve sağır efendim. Susadıkça göğe uçtum, gök kuşağına iliştirdim özlemi. Bir çocuğun gülüşünde dondurdum korkuyu. Bütün uykuları ben uyudum efendim. Aç bana kalp sokağının kapılarını. Korkunç bir gürültüyle düşen yaprağa döndür. Düşür beni sevgilinin omzuna. Sıtmalı zamanlardan kurtar ırmakları. Susuz yaşanabileceğini de öğret aspirin imparatorluğunda yaşayanlara. Aşkla kör et gözlerimi efendim. Çünkü beni bekliyor sevginin gizemli yolu. Uçsuz, bucaksız sen nehrine al kalbimi. Gözyaşlarımı ateşe verdim efendim. Şimdi senin için coşan yanardağ gibiyim. Yar olmayı özleyerek çoğaltıyorum kendimi. Bir çeşmeye düşen su gibi nur içinde yatarak, taptaze uykulara bırakarak ömrümü, bir şaşkınlığın peşinden koşuyorum. Aşk olsun sana. Şehir beni boğuyor efendim. Şehir beni bürüyor kör bir pusulaya. Adımı bundan böyle ben bile küreyemem. Sokaklar alnı açık bir deniz. Dinginleyeyim kendime. Yoksa içim yanar da günüm zehir zemberek, ipim sende efendim. Benim gördüğüm rüya yanıltıcı mı efendim? Sesim çerçilerin elindeki bilye şıkırtıları. Göğsümde taşıdığım nefes kaç ahlık. Alnıma sıkışan ağır temiz mi efendim? Saçıma yağan kar hangi çarşının malı? O sevgili bir bilinç durağı bana. Radyolardan çalınmış aşk şarkıları adı. Yüreğime kement atan çılgın ve ferah, boğucu bir esenlik düşüme düşüveren. O sevgili ömrümün en asil kıyameti ve mezarlıkları unutturan kuvvetim. Yıldızları saçına takıyor ki efendim, her tel saçında yüksek gerilim hattı. Işıtan yağmurları ve yamacımdaki şehri. Rüyayı gerçek eden beni Yusuf eyledi. Karanlığı delen yıldız sende efendim. Kalpleri titreten muazzam aşk ülkesi, bildim sende tamamlanır efendim. Seni buldum efendim, onu hissettim. Yani tek bir çığlıkta bütünledim kendimi. Tart kalbimi ve kabul et beni. Damlayı kavuştur denize, denize okyanusa ve beni bahtımın pırıltısına efendim.

Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bedir gazvesinde iki gencecik delikanlının arasındaydım. Doğrusu safta kendimi daha güvenli hissedebilmek için gençliğin baharında iki kişinin arasında olmaktansa tecrübeli, olgun iki kişi arasında olmayı isterdim. Bu duygular içerisinde cihat devam ederken çok geçmemişti ki gençlerden biri eliyle bana dokunarak "Amca, Ebu Cehil'i tanıyor musun?" diye sordu. "Evet, ne yapacaksın?" dedim. Duydum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olmadık sözler söylüyormuş. Eğer onunla karşılaşırsam Allah'a yemin olsun ki içimizden eceli önce gelen bu dünyayı terk etmeden benim bedenim onun bedeninden ayrılmayacak dedi. Delikanlının söyledikleri, cesareti çok hoşuma gitmişti. Biraz sonra diğeri de eliyle dokunup dikkatimi çekerek yaklaşık bir önceki gencin sorduğu soruyu sordu ve söylediği sözleri söyledi. Onların azmini, cesaretini gördükten, söylediklerini duyduktan sonra onların arasında bulunmaktan sevinç duymaya başlamıştım. Çok geçmeden

Ebu Cehil'in üzerine atıldılar. Çok geçmeden neye uğradığını şaşıran mağrur Ebu Cehil yere serilmiş yatıyordu. Ancak olay bütünüyle bitmemişti. Delikanlıların darbesiyle yere yığılan Ebu Cehil'in dünyada daha göreceği vardı. Henüz ölmemişti. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an onu bu durumda buldu. Şaşırmış ve sevinmişti. Ona "Nasıl, Allah seni böyle zillete düşürdü mü?" dedi. Ebu Cehil ise içinde bulunduğu duruma rağmen gurur ve kibrinden vazgeçmiyordu. Cevap verdi. "Kendi kavminin öldürdüğü biri zillete mi düşer? Öldürdüğünüz bu adamdan daha dik başlı kim var?" Muhammed İbni İshak'ın anlattığına göre ise Abdullah İbni Mesud Ebu Cehil'i bu durumda görünce yanına gelmiş ve bu soruyu o küçük ayağını oldukça iri yapılı olan Ebu Cehil'in bağrına basarak sormuştu. Ebu Cehil gerçekten gururundan vazgeçmeyen birisiydi. Göğsüne basan Abdullah'a daha sonra söylediği şu sözler onun mağrurluk derecesinin ne boyutta olduğunu daha da ortaya koyucuydu. "Çobancık, sen çok yüksek ve yalçın bir yere çıktın." Kullandığı her kelimeden kibir ve gurur akıyordu. Sonra sordu, "Savaş kimin lehine cereyan ediyor?" Abdullah bu soruya "Allah ve Resulü lehine" diye cevap verdi. Verdiği cevapla içindeki sevinci de belli ediyordu. Ebu Cehil Mekke'deyken birçok mümine eziyet ettiği gibi Abdullah'a da en çok eziyet edenlerden biriydi. Abdullah şimdi elindeki kılıçla Ebu Cehil'in başına vuruyor, tek tek Mekke'deyken kendine yapılan zulümleri hatırlatıyor ve bu kadar insafsızlığın, acımasızlığın sebebini soruyordu. Abdullah'ın kılıcı sıradan bir kılıçtı. Ebu Cehil'in ise göreni hayran bırakacak derecede güzel ve sağlam bir kılıcı vardı. Abdullah kendi kılıcını bırakarak onunkini aldı ve Allah düşmanının başını kendi kılıcıyla kopardı. Daha sonra kopardığı bu başı Resulullah'a getiriyor ve "Ey Allah'ın Resulü, bu Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'in başı" diyordu. Devamını kendisinden dinliyoruz. "Ben böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinçle, kendisinden başka ilah olmayan Allah aşkı için doğru mu bu?" buyurdu. Ben de "kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki evet" dedim. Peşinden Ebu Cehil'in başını Resulullah'ın önüne attım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek "Ey Allah düşmanı, seni bu şekilde perişan eden, zillete düşüren Allah'a hamd ederim" diyerek şükretti. Daha sonra bize dönerek "Bu ümmetin firavunu buydu" buyurdu. Allah Celle Celaluhu dağ gibi cüsseli Ebu Cehil'i yere sermeyi, iki taze delikanlıya koca kafasını bedeninden koparmayı da dağ gibi cesaret dolu bu küçük yapılı aziz sahabiye nasip etmişti.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Ya Cabir, ya Cabir, ya Cabir.
1: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol. Engel ol. Engel ol.
0: Ya Aziz.
1: Sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
0: Ya Emced, ya Emced,
1: ya Emced. Sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
0: Ya Hakim,
1: her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
0: Ya Kahir.
1: Senin kahrınla karanlıklar alemi, gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni, ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler, taş yumuşar.

Sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara. Tadın. Çoktan yerlerde seni.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hudeybiye nedeniyle akla gelen bir konu vardı. İstesek de istemesek de akla gelen bir konuydu. Ebu Basir, İs Vadisi'nde tabir yerindeyse bir çete kuruyordu. Kervanları vuruyordu. Mekke-Şam arası ticaret yolunu neredeyse işlemez hale getiriyordu. Ebu Basir olayından hareketle zaman zaman müminler çeteler kurabilir miydi? Böyle bir yapılanmaya gidilebilir miydi? Buna yol var mıydı? Hatta şunu sormak bile mümkün hale gelirdi. Müslümanlar hayatında terör olabilir miydi? Net ve berrak bir şekilde şunu söylememiz gerekiyordu. Terör, savaş ve mücadele ahlakı olmayan, hiçbir hak ve hukuk tanımayan, korkutma, yıpratma ve bıktırmaya dayanan bir saldırı ve mücadele şeklidir. Bu anlamda İslam'da teröre zerre kadar yer yoktur. Savaşın bir hukuku vardı, mücadelenin bir hukuku vardı. İslam hayata esaslar getiren, hukuki esaslar getiren bir hayat tarzıydı. O asla kaosa yol vermezdi, kargaşaya yol vermezdi. Bir ilke olarak bilmemiz gereken bir husus vardı. Bir ahlaksızlık vardı. Bir ilke, bir hukuk tanımamazlık vardı. Bu husus kelimelerle oynamaktı. İnsanlar hasım kabul ettiklerini, düşman bellediklerini en çirkin kelimelerle mahkum etmeye çalışıyorlardı. Ürkütücü isimlerle, korkutucu kelimelerle isimlendiriyor ve toplumları yönlendirmeye çalışıyordu. Buna soğuk savaş diyorduk. Sıcak savaştan daha tehlikeliydi. Toplumlar tarihlerini bilmiyorlarsa, değerlerini, kültür ve medeniyetlerini bilmiyorlarsa, bu tür algı operasyonları çok daha tehlikeli oluyordu. Bu algı operasyonlarıyla önce zihinler teslim alınıyordu, gönüller teslim alınıyordu. Aslında o toplumu teslim almış oluyorlardı. Öyle ki yeryüzünün en katil, en zalim devleti, en barışçıl, en insan hakları savunucusu olarak kabul ettiriliyordu. Bir bilgenin ifadesiyle en büyük zalimler, en büyük mazlumlar olarak sunuluyordu. En büyük mazlumlarsa en büyük zalimler olarak gündeme getiriliyordu. Önce ufkumuzu açmalıydık. Önce medeniyetimizin çizgilerinden bir çizgiyi paylaşalım. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından bir seriyeyi Dûmetül Cendel üzerine gönderiyordu. Seriyenin komutanı Hazreti Abdurrahman bin Af olarak tayin ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seriyenin önüne geçiyor ve bir konuşma yapıyordu. Önce Allah'a hamdü senada bulundu. Sonra da cihadın temel prensiplerini hatırlattılar. Af oğlu, sancağı al. Allah yolunda bir bütün olarak cihad edin. Allah'ı inkar edenlere karşı omuz omuza savaşın. Alınan ganimetlerde herkesin hakkını gözetin. Kimseye hıyanet etmeyin. Gadredenlerden olmayın. Savaşın prensipleri dışına çıkmayın. Mert olun. İnsanlara işkence etmeyin. Ağız, burun, kulak kesicilerden olmayın. Çocuk öldürmeyin. Bu sizler için Allah'ın ahdi, Resulünün siretidir buyurdu. Bilinen bir husus vardı. Peygamber Efendimiz gaza ve seriyeler gönderirken bu konunun ilkelerini hatırlatır, onlara bağlı kalınmasını isterdi. Genelde kadınlara ve çocuklara dokunulmaması hatırlatılırdı. Sünen-i Ebu Davud'da yer alan Hazreti Enes radıyallahu anh kanalıyla gelen bir hadis-i şerifte
yola çıkmak üzere olan mücahitlere Allah'ın ismiyle Şerif'te yola çıkmak üzere olan mücahitlere Allah'ın ismiyle Resulullah'ın milletinden

iyilik yapanları ve iyilik yapmaya hasret haline getirenleri çok sever. Bir kez daha vurgulayalım ki İslam savaşmayan yaşlılara, çocuklara, kadınlara dokunulmamayı emrediyordu. Zulme, işkenceye asla yol vermiyordu. Kendileri işkencelere uğrasalar bile başkalarına işkence etmeye izin vermiyordu. Bugün İslam dünyasında derin krizler yaşanıyor. Ama bu krizler bugünlerin oluşturduğu krizler değildi. Önce bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti Aliyesi parçalanıyordu. İslam vatanı parçalanıyordu. İslam milleti kavimlere, gruplara düçar ediliyordu. Sonra İslam toplumları İslami eğitimden mahrum bırakılıyordu. İslam'a dair sayıcı bilgilenmeden mahrum bırakılıyordu. Bununla yetinilmiyordu. İslam'ın bir hayat tarzı olamayacağı yer yer toplumlara enjekte edilmeye çalışılıyordu. Çok sinsi bir şekilde toplumlar İslam'dan uzaklaştırılıyordu. Daha sonra da zulümler, sömürüler İslam vatanında bitmez tükenmez bir zulüm makinesi gibi işliyordu. Baskı vardı, zulüm vardı, işkence vardı. Hiçbir çıkış yolu da yoktu. Toplum bireyleri oynanan oyunların arka planını göremiyorsa, bir tarih bilinci yoksa, öfkeli bir halle uluslararası şebekelerin kucağına düşüyordu. Alabildiğine az olan bir avuç insan yeryüzü çetelerinin kucağına düşüyordu. Onların emrinde onların istediklerini yapıyordu. Uluslararası medya ile uluslararası güçler de İslam'la terörü yan yana lanse ediyorlardı. Kendi zulümlerinin, kendi işkencelerinin sonucunda oluşan bir avuç Müslüman insanı yönlendiriyorlardı. Küçük küçük gruplar oluşturuyor ve çevreyi kaosa sürüklüyorlardı. Ama görülmesi gereken dünya çapında terör örgütleri vardı, terör devletleri vardı. Teröre müsait hale getiren, sonra onları yönlendiren, sonra onları silahlandıran asıl terör devletleri vardı. Elinde düzenli ve donanımlı ordusu, topu, tankı, uçağı, her türlü saldırı silahı, hatta nükleer bombaları, diğer kitle imha silahları olan, devlet olduğunu iddia eden fakat devlet olma ciddiyetini hiçbir şekilde taşımayan İsrail ve onun koruyucuları hakkında siyasi mahfillerde ciddi hiçbir söz söylenemiyordu. Dünyanın süper gücü ve nizam vericisi olduğunu iddia edenler yaldızlı cümlelerle yeni bir dünya düzeni için çalıştıklarını dile getiriyorlardı. Bir avuç Siyonist, küçük bir devlet İsrail, devletler arası hukuku hiçe sayıyor, açık ve net bir şekilde Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları takmayan, takmadığını da ilan eden, hatta zaman zaman alay eden, hak hukuk tanımayan bir terör devletiydi. Bir de süper güç olarak kabul edilenler. Hem susuyor hem de başkalarına siz de susacaksınız diyerek süperliğini böyle ortaya koyuyordu. Bütün bu olup bitenlere Garp susuyor, Şark susuyor, insanlık susuyor, İslam alemi susuyor ve cümle süperler susuyor. Silahsız, her türlü korumadan mahrum, ancak bir çöp vidanın arkasına saklanan, yavrusunu bağrına basan, baba ve yavrusuna mermiler yağdıran, onlarsa ellerini kaldırıp teslim olduklarını dile getirmeye çalışırken emir komuta zinciriyle sayısız kurşunlara hedef olarak ve parçalanarak öldürülenler. Evlerini, arsalarını korumak için sapanlarla taş atan çocuklara kurşunlarla cevap veren, evlerini başlarına yıkan, yakaladığı Filistinli gencin üzerine kurt sürüsü gibi saldıran, ellerine aldıkları taşlarla

gencin kolunu taşlarla vura vura kıran ve bu manzara karşısında susan insanlık. Silahsız insanlara karşı savaşmayı yiğitlik olarak lanse ediyor. Silahsız, ordusuz bir toplumun üzerine saldırılar düzenliyor. Karadan ve havadan halkın üzerine mermi, roket, bombalar yağdırıyor. Bir toplum kendi evlerinden, kendi topraklarından, kendi yurtlarından sökülüp atılırken, bizler kendi diyarımızda intihar eylemleri doğru mu değil mi tartışmaları yapacağız. O toplumdan, orada yapılanlar, oradaki zulüm ve işkenceler konusunda sahici anlamda hiçbir çalışması olmayanlar, intihar suçları caiz mi konusunu TV ekranlarına taşıyacaklar. Kargalar bile bu hale dönüp bakmazlar. Bir Filistinli şairin şiirinde, Filistinlinin can emniyeti mi? Siz böyle bir soru sormayınız. Her Filistinli canı avcunda gezen bir insan. Bu gerçeği görünüz ve hiç unutmayınız. Bazı sert davranışlarına bakıp ne olur onu kınamayınız. Hakka hukuka giden yolları kapalı gördüğü, hakkı elde etmek için başka çaresinin kalmadığını artık anlayınız. Bir işgal gücü senin topraklarına saldırsa, seni evinden yuvandan etse, yaşadığın alanı kan gölüne çevirse, senin tavrın nice olur? Bütün bunlar senin başına gelseydi sen nasıl davranırdın? Çok sinsi, çok alçakça bir tezgah kurulmuş. Süperler insanlık aleminde korkunç cinayetler işliyor, büyük işkenceler yapıyor, ortalığı kan gölüne çeviriyor. Böylece en büyük terörü kendileri yapıyor. Bunun anlaşılmaması için, bu büyük terör olaylarının anlaşılmaması adına küçük çeteler kurduruyor, onları silahlandırıyor, onların yaptıkları katliamlarla kendilerinin işledikleri devasa katliamları perdelemeye çalışıyorlar. Irak'ta 1 milyondan fazla insanı öldürüyor. Öbür tarafta kendi kurduğu terör örgütünün gerçekleştirdiği binler katliamı dünya gündemine en büyük vahşet olarak lanse ediyor. Bir tarafta milyonlar ölüyor, ses çıkmıyor. Öbür tarafta yüzler, binler ölürken dünyayı ayağa kaldırıyor. Bir de görülmesi gereken bir gerçek vardı. Devasa silah fabrikaları vardı. Sürekli silah üretimi halindeydiler. Bu silahlar nasıl satılacaktı? Bu silahlarla büyük kazançlar nasıl elde edilecekti? Bunun tek bir çözümü vardı. Dünyayı silahların kullanacağı bir ortam haline getirmekti. İslam insanlığa bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyerek bir insanlık mesajı veriyordu. Hud suresinin 113. ayetinde zalimlere en küçük bir meyil bile göstermeyin. Onlara göstereceğiniz yakınlık sizi ateşe sürükler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağa küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar. Martılar senin yürüdüğün göklerde geziniyor. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçelere yayıyor kanatlarını. Bebelerin senin tebessümünü içiyor ana sütünden evvel. Şu dar göğsümün kozasından çıkmaya çalışıyorum. Sonsuz genişliklerin sırrı iki dudağının arasında saklı. Bir kelam söyle, ne olur. Her hecenin ertesinde seni duymaktır burada. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyor. Sev beni, cananın olayım. İçimde geçsin Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sev bizi de. Çöller savrulsun. Dağlar aradan çekilsin, yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can parem. Senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çölde susuzum. Dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf. Sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim. Gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem. Bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifa, ölüler içinde bir

Yâve durur, sevdanı kalbimin karasına çal. Yâve durur, gönlüme rahmetinin ırmağını sal. Yâve durur, ruhum zikrinin lezzetiyle bağ. Yâve durur, son anımda

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi diyadın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı. Kalgınlarını katmalı. İçinden kini atmalı. Yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme. Fırsat kuşunu uçurma. Aldığın dersi kaçırma. Kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın. Zincir halkaya takın. Aradan varlığı yakın. Burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni, yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek, derviş bil eşik demek. Bassalar razı olmazsın, neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin, neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın, silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, İşte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

Saraybosna. Bosna Hersek, bahtı kara ülke. Bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum zaferde şahlanan atları? Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkareler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulaklarım.

Ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz. Kavrayıp tutmalıyız tam ortasında. Doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan. Yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendigara? Ah ölmüş ruh, cansız ceset, yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı oğlu. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendigâr.

Ashabıyla yaptığı bir yolculukta Efendimizin karşısına bir bedevi çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye sordu. Nereye gidiyorsun? Ailemin yanına diye cevap verdi bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sormaya devam etti. Bir hayır yapmaya var mısın? Nedir o? Dedi çöldeki bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Allah'tan başka bir ilah olmadığına, onun eşi ve benzerinin bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin. Bedevi bu sözler karşısında şöyle dedi. Söylediklerinin doğruluğuna şahidin var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Şu ağaç şahidimdir. Allah Resulü vadinin sağ kıyısında duran ağacı çağırdı. Ağaç yeri yararak geldi. Peygamberimizin önünde durdu. Allah Resulü ağaca 3 defa şahitlik ettirdi. Ağaç da şahitlikte bulundu ve eski yerine döndü. Bedevi kabilesinin yanına gitmek üzere ayrılırken şunları söyledi. Kabilem beni dinlerse onları da getiririm. Yoksa ben sana döner seninle olurum ya Resulallah dedi. Hani veda ederken sormuştun ya ey Allah'ın sevgili Resulü tebliğ ettin mi diye. Ettin ya Resulallah, ağaçlar bile şahit, yollar şahit, ikiye ayrılan ay şahit, kovulduğun şehir şahit, taş şahit, inanmayanlar bile şahit. Ve şahidiz ki ya Resulallah, davet sürüyor, varislerin her an önce güzel halleriyle insanı insan olmaya, kendini bilmeye davet ediyor. Şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zikir bir kazmadır. Onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. Ubeydullah Ahrar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli Cenab-ı Hakk'ın 99 isminin anlatılacağı programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Melik ve El-Kuddus isimlerini anlatmaya çalışacağız. Celle Celaluhu. El-Melik, bütün kainatın, görülen ve görülemeyen bütün alemlerin tek sahibi ve mutlak surette tek hükümdarı demektir. Mü'minun suresi. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. Tegabun suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Her şeye gücü yeten O'dur. Değerli kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız şu küre-i arz, yani dünyamız ve onu çevreleyen atmosfer, buna ilaveten bu dünyanın içinde yer aldığı gezegenler sistemi ile ilgili bugünkü bilgilerimiz, yaratılmış her şeyin bir kanunlar manzumesi ile idare olduğunu ve hiçbir şeyde başıboşluk olmadığını gösteriyor. Hem öyle bir idare ki tek bir kürsiden geliyor emirler ve tek muhteşem bir kudret elinin damgasını, mührünü taşıyor her şey ve her olay. İçlerin içine bir ikinci el asla ve kat'a karıştırılmıyor. Bilebildiğimiz, ilimle ulaşabildiğimiz alemlerden, bilemediğimiz, ancak hislerimizle algılayabildiğimiz alemlere kadar bu böyle. Cinler, şeytanlar ve melekut alemlerinin latif sakinlerine kadar, nice bilemediğimiz alemlerin sakinleri de bu muhteşem kudretin mülkü içinde. Haşir suresinde bu hakikat şöyle ifade edilmektedir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Sahibin, efendin, alemlerin sahibi, meliki olan o yüce Allah'tır. Celle Celaluhu, unutma. O, sana şah damarından daha yakın. Dua ettiğinde, duanı işiten ve cevap veren O. Bu yakınlığı kazananın belini dünya bükebilir O. Bu yakınlığı kazananın belini dünya bükebilir mi?

Neticede o yüce Rab de bize kulum diyecek ya sana, öyleyse her şeye değer. O varsa yanımızda, o bizimle ise ne gam? Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanmış? Onu arayalım, onu bulalım ve kaybetmemeye çalışalım. Mülk onundur. Sen de onun mülküsün ve mülkünün bir parçasısın ve onun mülkünde çalışıyorsun. Hiçbir şeye sahip olmadığını, her şeyin tek sahibinin o olduğunu gör. Nemrutlaşmasın nefsin, ben deme, benim deme. Bakara suresi, Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı gördün mü? Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim ona, benim Rabbim odur ki hem diriltir hem öldürür dediği zaman, ben de diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen onu batıdan getir deyince, o inkar eden herif şaşırıp kaldı. Öyle ya, Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Bu dünyada her şeyle baş edeceğim diye uğraşma. Dünya çok ağırdır, kaldıramazsın. Acıları vardır, yüreğini yakar, sen serinletemezsin. Ölüm var, ayrılık var, bitap düşürür seni, baş edemezsin. İndir yüklerini omuzlarından ve mülkü sahibine teslim et. Ona bırak, dünyanın cefasını değil, sefasını sür. O meliktir, o hakimdir, o rahimdir. Bütün işler ona döndürülür. Kainattan ders al. Görene en büyük mürşit. Yaratılmış şu muhteşem alemdir. İbretle bakana çok şey öğretir. Ra'd suresi. Allah odur ki gökleri direksiz yükseltti. Onu görüyorsunuz. Sonra arş üzerine istiva etti. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri o yönetiyor. Ayetleri o açıklıyor ki Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O'dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki ibretler vardır. Gök gürültüsü ona hamd ile, melekler de onun korkusundan dolayı onu tesbih ederler. Oysa göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde ederler.

Nahl Suresi. Göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler kibirlenmeden Allah'a secde ederler. Kendilerine hakim olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yaparlar. Ey Maliki Yevmiddin olan Allah'ım, sana ayetlerine sarılarak iltica ediyorum. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin buyuruyorsun. Ey beden mülkümün, akıl mülkümün ve yüreğimin maliki olan yüce yaradanım, kendimi, işimi, aşımı, evlatlarımı, evimi sana teslim ettim. Sen her şeyin sahibisin. Koru bizi ve yolundan ayırma. De ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Sen tek kapım, malikim, yaradanım, sahibim, yüce Mevlam, bizleri kendine hakkıyla layık olan kullarından eyle. Amin.

القدوس جل جلاله. القدوس hatadan, gafletten, her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh, pak, temiz olan, bütün kemal sıfatları üzerinde toplamış olan ve ne kadar övülürse övülsün, tüm övgülerin üstünde olan en mukaddes. Haşr Suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Değerli kardeşlerim, makro ve mikro alemde, yani en küçük ve en büyükler aleminde, görebildiğimiz ve göremediğimiz her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah Celle Celaluhu, kainatı akıllara durgunluk verecek bir intizam içinde yaratmıştır. İlim sahibi her insan, bu muhteşem nizam ile alemin sürekliliğini müşahede eder. Alem adeta muhteşem bir orkestra gibi işlemekte, etrafa yayılan ilahi musiki her nesneyi sarmakta, mest etmektedir. Her hadise ve her olay bir kanun çerçevesini riyan ederek sebep ve sonuç münasebetleriyle İnsanoğluna bu kainat sarayının sahibini anlatmaktadır. Bu dünya fabrikasının o yüce mühendisi, her şeyi öylesine güzel işler hale getirmiştir ki, bir taraftan üretim yapılmakta, diğer taraftan da atıklar olağanüstü mekanizmalar ile temizlenmektedir. Etrafını tefekkür ile seyreden her göz, şu kainattaki temizliği fark eder. Hayvanlar aleminde yarattığı her canlıya temizliği öğretmiştir Kuddus olan Yaratan. Kimi yalanarak, kimi binbir metotla yıkanarak, kimi de kendinden küçük yaratıkları adeta temizlikçi gibi kullanarak vücutlarını tertemiz tutarlar. Yeşil olan her ağaç, kainatın ciğerleri hükmünde soluk alıp verirken, havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini düzenler ve havayı Kuddus isminin tecellisiyle temizler. El-Kuddus'tür o. Bu muhteşem düzen, Kuddus isminin tecellileriyle olur. Çevre kirliliğinin bütün sebebi, bu düzeni kendi lehine bozmaya çalışan insanoğludur. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, kainattaki bu harika dengenin bozulması mümkün değildir. Yani nerede bir kirlilik varsa oraya insan eli karışmıştır. Allah Celle Celaluhu'nun Kuddus ismini tefekkür eden her insan secdelere kapanır. Çevreyi ve doğal dengeleri korumak için elinden geleni yapar. Her Müslüman bilir ki ve bilmeli ki, o kainat ile aynı inancı paylaşmakta, o yüce Yaradan'a farklı boyutlarda kulluk etmektedir. İnsanlar ve ağaçlar kıyamdadır, yani ayakta. Hayvanlar rükudadır,
sular ve yerdekiler secde halindedir. O Zat-ı Mukaddes Celle Celaluhu toprağı yaratmış, Kuddus isminin tecellisiyle ona içine aldığı her şeyi sevgiyle kucaklayıp, öğütüp temizleme emri vermiştir. El-Kuddus olanın emriyle çöp gömersiniz toprağa, gül biter onun bağrından. Settar isminin tecellilerini de sergiler toprak, bakana örter tüm çirkinlikleri. Seyretmeyi bilene ölümü sevdirir toprak. Ana kucağı gibi bağrını açar insana ve haşre kadar ağırlar her gelen misafirini kabir adlı bekleme salonlarında. O Kuddus olan Zat-ı Zülcelal suyu yaratmıştır ve her şeyin bileşimine bu mucizeyi yerleştirmiş, suyu adeta hayat kılmıştır ve ona da temizleme gücü vermiştir. El-Kuddus'tür o. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, sizden birinizin kapısı önünden bir ırmak geçse, günde 5 defa o ırmakta yıkansa bedeninde kir kalır mı? Kalmaz. İşte su nasıl kiri giderirse, namaz da günahları öyle giderir. Demek ki El-Kuddus ismi namaz burcunda günah kirlerini gidermek için görülüverir. Sen yüce Rabbim kulunu sular ile maddi kirlerden arıtan, namaz ile de manevi kirlerden temizleyensin. Tevbe kapılarını acele dek açık tutan, ecele dek açık tutup gözyaşlarıyla yıkanan ruhları Tevvab isminle sarmalayansın. Her türlü noksanlıktan uzak, pak ve temiz olansın. Hata bizden, gaflet bizden, af ve mağfiret senden Rabbim. İnsan unutkandır, yanılır, yanlışlara düşer. Her konuda aciz içindedir. Yeri gelir, bir minicik virüse yenilir, yataklara düşer, uykusuz, susuz, aç kalamaz, yalnız hiç yaşayamaz. Ama sen yüce Rabbim, sen Allah Celle Celaluhusun, senden başka ilah yok. Sen dirisin, ölümsüzsün, seni uyku ve uyuklama tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa her şeyin sahibisin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Sen en yüce olansın, alimsin, mütekebbirsin. Seyyiatımızı hasenata çevirerek bize Kuddus isminle muamele et Allah'ım. Temizle bizi Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, sizlerle bugün El-Melik ve El-Kuddus ismi şeriflerini anlamaya çalıştık. Bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ve enne Fatimete, Fatıma ki biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı, seyyidetü nisai ehlil cenneti, ehli cennette kadınların efendisidir. Peygamberimiz Hazreti Hasan ve Hüseyin'in anneleri olan Hazreti Fatıma'yı bu şekilde tanıtıyor. Onun özelliğini bu şekilde bizlere müjdeliyor. İşte Fatıma radıyallahu anhe, Fatıma anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevilen, sayılan ve Cebrail'in gelip de onun cennetle müjdelediği ve cennet kadınlarının efendisi olarak nitelendirilen Fatıma. Biliyorsunuz Peygamberimiz diyor ona Fatıma ismini vermemin sebebi nedir? Böyle kesip atıp manasından dolayı, kesmiş bir tarafa bırakmıştan dolayı kendisi ve soyunun cehennemden kesilsin, kurtulsun, atılsın diye ben bu ismi verdim diyor. Ve kendisi de zaten biliyorsunuz amcasının hanımı vardı, kendisiyle ilgileniyordu, Resulullah'ı seviyordu, onu sevdiğinden dolayı da bu ismi ona vermişti. Hazreti Fatıma Allah Resulü'nün elinde yetişmiş, terbiyesini almış değerli bir hanımefendi. Bu nedenle Hazreti Fatıma'nın her bakımdan üstün olduğundan dolayı birçok ismi ve lakabı var, künyesi var. Onun her ismi, her künyesi nedir? Onun özelliğini, güzelliğini ortaya koymaktadır. Hazreti Fatıma'nın yüzü parlak olduğu için Sauf, berrak, ay gibi parlak anlamına gelen Zehra ismini vermiştir. Bilirsiniz Fatumatu Zehra derler. Hatta Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Hazreti Fatıma'nın yüzü öyle parlaktı ki karanlık bir gecede bile onun geldiğini hissederdiniz. Yüzü öyle parlardı. Ve yine Hazreti Meyrem ve Fatıma'ya kadınların özel hallerindeki bazı şeylerden muaf tutulduklarından dolayı böyle kendilerini erkekten sakınan, kendilerini erkekten koruyan anlamında böyle bir köşeye çekilip kendilerini muhafaza eden anlamında, değeri yüce anlamında Betül ismi verilmişti. Bu hem Hazreti Meryem'e verilmişti bu isim, hem de Hazreti Fatıma'ya verilmişti. Yine diğer Fatımalardan ayrılsın diye, hani o ismi kullananlar var, onlardan ayrılsın diye Kübra, Fatımatül Kübra ismi verildi. Yine oğullarıyla tanınması için Ümmü Hasan, Ümmü Hüseyin, Ümmü Muhsin ismi verildi. Biliyorsunuz bir çocuğun adı da Ümmü Muhsin'di. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı olduğundan dolayı Binti Resul, Resul'ün kızı manasına bu isim verilmiştir. Bedir ve Huneyn savaşlarında bil fiil bulunduğu için bu savaşlara Hazreti Fatıma validemiz katılmıştır. Bedir ve Huneyn Hurisi ismi verilmiş. Ağır başlılığı sebebiyle böyle yaşına göre daha olgun, daha faziletli tavırlarından dolayı kadınların efendisi anlamında Seyyidetin Nisa, kadınların efendisi ismi verilmiş. Güzelliği ve temizliği sebebiyle insanların hurisi ismi verilmiş. Babasına çok benzediğinden ötürü babasının kızı anlamına gelen Binti Ebiha ismi verilmiş. Çünkü peygamberimize çok benzerdi diye rivayetlerde anlatılıyor. Babasına bir anne şefkatiyle düşkün olduğundan dolayı babasının annesi manasında Ümmü Ebiha ismi de verilmiştir. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kabe'de namaz kılarken, Mescid-i Haram içerisinde namaz kılarken müşrikler gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devenin işkembesini pisliğiyle peygamberimizin üzerine atmışlardı ve Hazreti Fatıma koşarak gelmiş babasının o üstündeki pislikleri temizlemeye çalışmış ve onu alıp götürmüştü. Bundan dolayı Hazreti Fatıma'ya ne diyorlardı? Binti Ümmü Ebiha, yani babasının annesi manasına isim vermişlerdi. Ve bir keresinde yine Resul-i Ekrem'e saldırmışlardı. Onun mübarek vücudunu yaralamışlardı. Hazreti Fatıma böyle bir korku, endişeyle çocuk halinde, bir çocuk düşünün, babasına yapılanları, hakaretleri gözlüyor. O koşup gelmiş babasının üzerine abanmış, tekrar babasının üzerindeki kanı silmeye çalışıyor, ona moral vermeye çalışıyor. Bu nedenle ona Ümmü Ebiha ismi de verilmiştir. Böyle bir Hazreti Fatıma'nın güzellikleri vardır. Zeki ve kavrayışlı olduğundan dolayı Zekiye ismi de verilmiştir. Bereketli, uğurlu, kuvvetli ve kutlu anlamına gelen Meymune ismi de verilmiş. Maşallah, yani her güzellik kendisinde iyilik, fazilet bulunduğundan dolayı ona uygun isimler kendisine verilmiş. İtaatli ve alçak gönlünden dolayı da Raziye diye verilmiştir. Ama biz en çok Fatıma-tü Zehra ismiyle biliriz. Bu isimle anılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya karşı çok şefkatliydi. Çünkü bir de biliyorsunuz küçük yaştayken annesini kaybetmişti. Hazreti Hatice'yi biliyorsunuz kaybetmişti. O sene hüzün senesi deniyor. Hazreti Fatıma işte daha küçükken, çok küçük yaşlarda annesiz olarak büyümeye başlamış. Bu nedenle Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya daha ayrı bir özen göstermiş ve kendi elinde yetiştirmiş. Ve Peygamberimiz ona öyle şefkatli davranıyordu ki ellerinden öpüyor, yüzünden öpüyordu. Bir de düşünün, o günkü Mekke toplumu bir kız çocuğu doğduğu zaman babasının yüzü kızarıyor. Kız çocuğunu kabullenmiyor. Kız çocuğunu böyle bir kötülük olarak, uğursuzluk olarak nitelendirilen, kız çocuklarının sevilmediği bir toplumda Peygamberimiz onu alıyor, öpüyor, yanında taşıyor, kucağına alıyor, ellerinden öpüyor, yüzünden öpüyor, onlara bir ders veriyor. Hem de şefkatini ve merhametini gösteriyor ki o toplumdaki yanlışları onlara gösteriyor. Siz bu kadar zalimsiniz, bu kadar vicdansızsınız ve kendi kafanızdan uydurduğunuz düzen, sistem size böyle bir zalimlik ortaya atıyor diye onların ne bozuk halde olduğunu da bu şekilde hatırlatıyordu. Hatta mesela benim 10 çocuğum var, daha bir kez öpmüş değilim diyen insanların yaşadığı bir toplum. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? İşte bu Peygamberimizin getirdiği güzelliktir. Resulullah kızını anlatırken babasının annesi, baban sana feda olsun, alemlerin kadınların ulusu, Fatıma'yı hoşnut eden beni hoşnut etmiştir, onu kızdıran beni kızdırmıştır, kızım Fatıma'yı seven beni sevmiştir, Fatıma'yı memnun eden beni memnun etmiştir, Fatıma'yı üzen beni üzmüştür ve hatta bir hadis-i şerifte Fatıma benden bir parçadır, kim onu incitirse beni incitmiş olur, beni incitense Allah'ı incitmiştir şeklinde hadis-i şerifler buyurarak Hazreti Fatıma'ya olan sevgisini dile getirmiş ve Hazreti Fatıma'ya karşı insanların da saygıyla, hürmetle, merhametle yaklaşması noktasında uyarılarda bulunmuş, yol göstericilik yapmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Hazreti Fatıma'yı yani ne kadar anlatsak aciz kalırız. Ama sizden ricamız, vaktiniz olduğu zaman Hazreti Fatıma'yı anlatan kitapları okursanız, çünkü örnek şahsiyettir bunlar. Bir aile kuruyoruz hepimiz. Ailede bir anne, bir eş, ondan sonra bir kardeş veya bir kız, hepsini ne yapıyor? Bünyesinde bulundurmak suretiyle bize bir örnek teşkil ediyor. Peygamberimizin onlara tavsiyesi, onun mütevazi hayatı, lüks düşkünlüğü yok, mütevazi bir şekilde yaşıyor. Hani biliyorsunuz kendilerine hizmet edecek bir hizmetçi babasından istediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamberimiz onlara ne diyor? Hayır diyor. Bak, hayır diyor. Ki Hazreti Fatıma'nın elinin böyle un elemekten yara olduğu rivayet ediliyor. Böyle bir ortamda bile Peygamberimiz onları ahirete yöneltecek. İşte akşam yatağınıza girdiğiniz zaman 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber deyin diyor. Ve Hazreti Ali diyor, bize bu tavsiyesini her zaman tuttuk. Hatta savaşta bile, gece savaş olduğu zaman bile ben bunları yaptım diyor. Bu kadar da sünnete düşkünlükleri var. İşte Hazreti Fatıma'nın hastalığı iyice arttığı bir dönemde kendisine gelen ziyaretçiler arasında Hazreti Ebu Bekir de vardı. Çünkü bir Fedek arazisi meselesi vardı. Onunla böyle hafif bir kırgınlık gibi bir durum vardı. Ve Hazreti Fatıma Hazreti Ebu Bekir'i kabul etti ve helalleştiler son zamanda. Sonra Hazreti Fatıma bazı rivayetlerde son anını şöyle anlatıyorlar. Hazreti Fatıma misafirlerinden izin alarak temizlenmek istediğini söyler ve temizlenir, kokulanır, giyinir ve misafirlerine der ki ben öleceğim. Ve son vasiyeti şöyle ki beni kabrime babam Resulullah gibi gece defnetsinler. Bu şekilde. Ve bu sözlerinden sonra temiz örtüsünün üzerine sağ elini kafasının yanına koyarak yanı üzere yatar ve kıbleye döner. Ve Hazreti Ali'ye de ya Ali benim üzerime kimsenin eli değmeden sen al götür Baki mezarlığına göm der. Başkası olmasın, yabancı olmasın çünkü eşi. Ve Hazreti Peygamber'in müjdesine kavuşur ki biliyorsunuz Peygamberimiz hastalığı zamanında Hazreti Fatıma yanına geldi. Peygamberimiz ona bir şey söyledi, üzüldü, gözleri yaşardı. Onun akabinden bir şey daha söyledi Peygamberimiz onun kulağına eğilerek. Bu sefer Hazreti Fatıma gülmeye başladı, neşelendi. Daha sonra Hazreti Ayşe bunu kendisine sorduğu zaman diyor işte babam bana vefat edeceğini haber verdi. Sonraki gülmemde ise arkasından ilk geleceğin kimsenin ben olduğunu müjdesini verince ben buna sevindim diyor. Bakın hani babasının akabine hemen gideceğini, ölüm bu. Nasıl seviniyor, gülümsüyor. İşte ölümü de bu şekilde karşılamış insanlar. Ve Hazreti Fatıma işte Hazreti Ali'ye diyor ya Ali beni göm, kimsenin eli de bana değmesin ve sen götür ve beni gece defnet. Aynı şekilde rivayetlere göre işte Ramazan ayında Hazreti Fatıma validemiz vefat ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bazı rivayetlerde diyorlar Hazreti Ali cenaze namazını kıldırdı. Bazı rivayetlerde amcası Hazreti Abbas namazını kıldırdı. Ve sonra da diyorlar Baki mezarlığına defnedildi. Genellikle kabul edilen görüş Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın Baki mezarlığında olduğudur. Belki kardeşlerimiz Umre'ye gidenler bilirler. Orada girişte Baki mezarlığının kapısından böyle girdiğiniz zaman sağ tarafta böyle hemen karşıda duran böyle mezarlar vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin halalarının olduğu, eşlerinin olduğu böyle bir bölüm vardır. Zaten ayrı da fark edersiniz. Orada biliyorsunuz mezar taşı yazılı bir şey olmadığı için. Ama genel kabul görmüş fikir, düşünce daha öncedeki bazı rivayetlerden yola çıkarak Hazreti Fatıma'nın kabrinin orası olduğu bu şekilde anlatılıyor. İnşallah giden kardeşlerimiz orada o güzel mezarlığı da ziyaret ederler Allah'ın izniyle. Ve Allah-u Teala bizi onu güzel anlamayı, kavramayı, onu kendimize örnek almayı nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etet kümül meniyyetü ratibeten lazımeten. Ölüm mutlaka size gelecektir. Yani ölümden kurtuluş yok. Size gelecektir. Sizin üzerinize ölüm gelecek. Bunda kurtuluşunuz yok. Ratibeten lazımeten. Üzerinize lüzumludur. Biliyoruz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne buyuruyor? Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. İsterseniz korunmuş kalelerin içerisinde olun. Yine ölüm size gelip bulacak. Vakti geldiği zaman, çünkü herkes için bir ecel takdir edilmiştir. O vakit geldiği zaman kurtuluşumuz yok, ruhumuzu teslim edeceğiz. Ve Peygamberimiz bunu hatırlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle sahabeleri gaflet içerisinde gördüğü zaman, neticede insan bunlar, gaflete düşebiliyorlar, dünyaya dalabiliyorlar. Sık sık onlara bunu hatırlatırmış, böyle dermiş. Etet kümül meniyyetü ratibeten lazımeten. Ölüm sizin üzerinize mutlaka gelecek. Sizin üzerinize lüzumlu, lazım, bu mecbur olacak diye devamlı onlara bu şekilde hitapta bulunurmuş. Hani dünyaya dalmayın, ölüm gelecek, Allah'a kavuşacaksınız, oraya hazırlık yapın. Buradaki vaktinizi boşa geçirmeyin, boş işlerle geçirmeyin. Hatta yani Allah korusun günahla hiç geçirmeyin. Yani Peygamberimizin sahabesi zaten günahla geçirmiyor ama Allah Resulü istiyor ki onlar her anı güzel bir şekilde değerlendirsin. Sevap hazinelerine yazılsın. Sık sık bu uyarıyı yapıyormuş. Bunu aslında ezberleyip biz de kendi aramızda sık sık bu uyarılarda bulunursak iyi olur inşallah. Çünkü ölümü hatırlama insanı dünyaya meyletmekten kurtarır. Ahirete hazırlığa yönetir. Peygamberimiz de bu şekilde öyle diyor. Ama şunu da söylüyor. İmmâ bi şekâvetin ve imma bi saadet. Öleceksiniz, gideceksiniz ama ölüm size ya saadeti getirir ya da zorluğu getirir, sıkıntıyı getirir. Burada tabii hadis-i şerifte de bir incelik var. Ne diyor? İmma bi şekavet. Bir zorluk getirebilir, şekavet getirebilir, sıkıntı getirebilir. Burada şu var. Değerli kardeşlerim, iyi anlamamız gerekiyor. insanların çoğunluğu dünyaya meyilli. İnsanların çoğu Allah-u Teala'dan gafil. İnsanların çoğu günah işlemeye meyilli ve günah işliyor. Bu nedenle Peygamberimiz önce bunu söylüyor. Şakaveti söylüyor. Yani size zorluk getirir, sıkıntı getirebilir. Yani ölüm budur. Bu nedenle bizim iyi hazırlanmamız lazım. Bize ölümün zorluk getirmemesi için, çünkü ölümden kaçışımız yok. Ölüm mutlaka gelecek ve ölüm bizi yakalayacak. Ama iyi bir şekilde, hazırlıklı bir şekilde biz de Rabbimizden razı olarak onun emirlerini yerine getirecek bir şekilde davranırsak bu ölümün neticesinde inşallah saadete erenlerden oluruz. Ama şekavete ehli olursak, şaki olursak, isyankar olursak o zaman bu bizi perişan eder. Artık geriye dönüşümüz de yok. Hani ne kadar desek de biz geri dönelim, tekrar ibadetler yapalım, bu geçmiştir. Bu nedenle anı iyi değerlendirmemiz lazım. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Geçen geçmiştir. Geçmişte işlediğimiz hatalar ve kusurlar için, günahlar için Allah'tan mağfiret dileyelim ve yaşadığımız anı Rabbimizin rızası doğrultusunda en iyi bir şekilde, en güzel bir şekilde, Rabbimizin razı olacağı bir şekilde değerlendirelim. Çünkü yarını bilmiyoruz. Ne getireceğini bilmiyoruz. Yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ne hale çıkacağımızı da bilmiyoruz. Bu nedenle değerli kardeşlerim, en güzel bir şekilde, değerli dinleyiciler, en güzel bir şekilde şu anı değerlendirelim. İsyandan uzak duralım ve birbirimize de uyarılar yapalım. Sizin üzerinize ölüm geliyor, lazımdır. Ama bu ölüm size ya şakiliği getirir, isyankarlığı getirir ya da saadeti getirir. Allah-u Teala bize saadeti getirenlerden eylesin, saadetlilerden eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 11. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmetle, Rahim Allah'ım. Kusur bizde, affu mağfiret sende. Ümit bizde, kerem ve rahmet sende. Sen rahmet etmezsen, vay halimize. Ne olur bahşeyle, gafur Allah'ım. Kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım. Hamdolsun verdiğin nimetlerine. Medet ya ilahi adaletinle. Son nefeste kelime-i şehadet, ahirette Resulünden şefaat nasip eyle. Ne olur güzel Allah'ım, Resulünden şefaat nasip eyle. Ne olur güzel Allah'ım.

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere.

0: Araf 155-156 Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin tecellisiyle her zerre sürur bulur. Senin rahmetin öyle geniş ki rahmetinin bir cilvesi benim cennetim olur. Sen hiç kimseye muhtaç değilsin. Muhtaçları görüp gözetirsin.

Geç kaldım, bölüşüldü gökler, talan edildi güneş. El konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına. Yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden. Islanamadım parmaklarında, göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de, kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alnıma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında, ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum, tatsız tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz kanatsız bir yalnızlığım bu şehrin gül yakılan bulvarlarında. Ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerin, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili, canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere. Gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak, adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem, söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben. Günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi. Tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin. Yakmalıydım yüreklerini bebeklerin. Ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda. Ah efendim, bir damla. Süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.

Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden, sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık, sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar, seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam. Çileyle yoğurdu.

0: Bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin. Ben bilmem. Sen bildirirsin. Sen bildirmezsen ben bilemem. Sen ki her daim her şeyin her halini bilirsin. Halim sana ayan iken sessizliğimi dua bilip kabul eyle. Sen ki hikmetle örttüğün sır perdelerini lütfunla açarsın. Lütfeyle şu zavallı aklıma da sırlarını beyan eyle. Sen ki yokluğun karanlığından rahmetinle aldın beni. Lütfeyle ilmini de cehlin karanlığında bırakma beni. Sen ki görüneni de görünmeyeni de bilirsin. Açık eyle sırrını da perdelerin ardında bırakma beni.
1: Ya Asım.
0: Her şey senin koruman altındadır. Sensin beni unutulmuşluğun kuyusundan çekip alan. Sensin her şeyi yokluğun pençesinden kurtarıp devam veren. Senin lütfunla korunurum günahlardan. Senin rahmetinle kurtulurum yokluktan ve unutulmaktan. Senin himayene sığınırım ateşten. Senin rahmetindir korunağım. Beni düşmanlarımın şerrinden koru. Kaygı ve endişeler senin izninle gelir. Kalbime huzur ve selamet ver. Senden başka koruyanım yok. Canıma ve malıma emniyet ver. Sensin beni maddi manevi kötülüklerden koruyan. Ruhuma ve kalbime eman ver. Öyle bağışla ki beni terütaze masumiyet ver. Öyle örtüp sakla ki kötülüklerimi, hesabı sorulacak hiçbir şey kalmasın defterimde. Öylesine düzelt ki eksikliklerimi, utanılacak hiçbir şey kalmasın elimde.
1: Ya Burhan,
0: senin varlığına delildir her varlık. Sana bürhandır her bir zerre. Senin haşmetini anlatır göklerde yıldızlar. Bir olduğuna şahitlik eder baharın gelişi. Her şeyi bir bir yarattığına tanıklık eder çiçeklerin renk renk açışı. Her varlık bir harf gibi seni anlatır. Kendini bir kez hatırlatırsa seni bin kez hatırlatır. İçimizdeki en sevgili aleyhissalatu vesselam senin muhabbetini anlatır. İçimizde en güvendiğimiz aleyhissalatu vesselam senin sözlerini aktarır. Bürhan sensin. Seni anlatmaya bürhan yetmez. Sana senden başka bürhan gerekmez. Beni varlığının tanığı eyle. Beni birliğine hüccet ve delil eyle. İyiliklerimi bir sen bilirsin. Hayırlarıma senin tanıklığın bürhandır. Katında beni hayırla yad eyle. Gördüklerim hep seni gösterir. Bakışımı sana bürhan eyle. Duyduklarım hep senden söz eder. İşittiklerimi senden haber eyle. Sevdiklerim hep seninle sevilir. Aşklarımı sana doğru eyle.

İşi dinle ey yarenler. Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. O sultan kapısında, Hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden,

Rüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi, varlığın ve yokluğun ölümüdür bahar. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğini. Ben beni tanımam kaldırımlarda, kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa yesriyip kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere?
Kim giydirir başıma tacını nihayeti? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun.

Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda. Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma. Güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayını Şipka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın. Sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrum öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Bilaller, dem tutan bülbüller nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in ikliminde güzel bir mümindi. Onun ilme düşkünlüğü çok belirgindi. Onun bilge bir derinliği vardı. Yani mütefekkirdi, derin bir düşünürdü. Onun yüreğindeki cesaretin izleri belirgindi. Yiğit bir mümindi. Peygamber Efendimiz onun için ümmetimin hikmet sahibi, mütefekkiri Ebu Derda Uveymir'dir buyuruyordu. Derda kızının adıydı. Ebu Derda, Derda'nın babası. Asıl adı ise Uveymir bin Malik'ti. O büyük bir tüccardı. Bu şehrin zengin tüccarlarındandı. Medine'nin ileri boyutta olan tüccarlarındandı. Büyük bir mağazası vardı. O diyarın sakinleri güzel kokulara son derece düşkünlerdi. Yemen'den, Şam'dan, ta Hint diyarından türlü türlü esanslar, kokular getirilirdi. Ebu Derda'nın büyük bir